Günaydın, mutlu, keyifli sabahlar. Metropol FM burası. Ben Serdar. Tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler. Güzel bir hafta başlangıcı diliyorum. Günlerden 5 Ekim Pazartesi. Çay şekeri program öncesi saat 5 ile 6 arası ısınma turlarımızda, işte huzurlarınızda, bulunduğunuz yerlerdeyiz. Hoş geldiniz yayınımıza inşallah. Biz de bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir, sefalar getirmişizdir. En güzel şarkılarla başlıyoruz yeni güne, yeni sabaha. Buyurun.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Pazartesi sabahından merhabalar tüm dinleyenlerimize. Çalışmakta olanlar, gece vardiyasında olanlar, tabii ki sizlere de kolaylıklar diliyoruz. İşi bırakmak üzeresiniz büyük bir ihtimalle. Sonrasında iyi dinlenmeler, iyi istirahatler diliyoruz size. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 030 217 970 71. Güzel sabahlar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Yeni bir aya girdik. 5 Ekim günlerden. Bu ayla beraber tabii bazı değişiklikler yürürlüğe girdi. Onlardan biri tabii akaryakıt vergisi indirimi. Benzini biraz da ucuza alıyoruz geriye bıraktığımız haftalara göre. Diğer bir değişiklik ise Almanya'nın artık dört bir tarafındaki istasyonlarda 15 Ekim'e kadar ana istasyonlarda alkol tüketimi yasaklandı. Birçok istasyonda bu zaten Köln'de, Münih'te, Frankfurt'ta, Berlin'de yürürlükte. Daha bu yasağın gelmediği istasyonlarda da 15 Ekim'e kadar alkol yasağı hayata geçirilecek. Kıymetli dinleyenler, özellikle istasyonlarda işte o kötü görüntü, kötü koku bunun önüne geçmeye çalışıyor. Bu adımla Deutsche Bahn yetkilileri. Güzel sabahlar diliyoruz. Guten Morgen.

Günlerden Ekim'in 5'i. Ekim ayı deyince aklıma benim ister istemez tabii ki saatlerin de ileri alınması, pardon, saatlerin geri alınması geliyor. 25 Ekim'de 24'ten 25 Ekim'e geçiş yaptığımız gece saat 3'teyken saatlerimizi 2'ye alacağız ve kış saat uygulamasına geçeceğiz. Aklınızda olsun, 20 gün sonra. Herkese merhabalar, herkese günaydın.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de sizlerle oluyor. Almanya'da yapılan yeni anketlere göre AfD'nin oyları %27'de stabil bir şekilde duruyor. Bir önceki anketlere göre CDU ve CSU ise bir önceki ankete göre bir puan daha gerileyip %20'lik bir oy ortalamasına sahip. Üçüncü parti konumunda ise Yeşiller Partisi var %16 ile. SPD dördüncü parti konumunda %13 ile. SPD güç kaybetmeye ya da oylarda, anketlerde oy kaybetmeye devam ediyor. Sol parti %11'de görünüyor değerli dinleyenler. Politikacı, siyasetçi popülaritesine baktığımızda da başbakanı popüler bulanların oranı %10'a düşmüş. Hiçbir zaman bir Alman başbakanı bu kadar kötü bir popülariteye sahip değildi. Hükümetin çalışmalarından memnun musunuz sorusuna ise insanların %90'ı hayır memnun değilim demiş. Sadece %10'u insanların hükümetten memnun. Bu saatten sonra sanki Başbakan Merz ve kurduğu hükümet ağzıyla kuş tutsa insanlara yaranamayacak ya da popülarite kazanamayacak gibi görünüyor, yorumlanıyor. Mutlu, güzel sabahlar diliyoruz. Guten Morgen.

Selamlar tüm dinleyenlerimize. Guten Morgen. Burası Metropol FM. Ben Serdar ve işte Çay Şekeri programımızın startını verdik hanımlar beyler, küçükler büyükler, amcalar teyzeler. Sesimizin ulaştığı bütün ortamlara, bütün mekanlara sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü, haftanın zor günü. Kolay bir gün olsun, kolay bir hafta olsun hepimiz için. Bu haftanın ve bugünün kolay başlaması, enerjik başlaması için de biz de elimizden geleni yapıyoruz. Güzel, enteresan konular ve tabii ki sizin katılımıyla eğlenceli bir program olur diye bekliyorum, umuyorum. Radyolarınıza ses verin. Güzel bir parça gönderiyorum size. Guten Morgen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Demet Sağroğlu ve Melis Fiz, Aşk Perisi. Güzel sabahlar, merhabalar, güzel haftalar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Metropol FM'desiniz. Türkiye Belçika'ya karşı cuma akşamı 3-0 mağlup oldu ve 3. maçta 3. mağlubiyet. Uluslar Ligi, evet, iyi takımlarla oynuyor Türkiye ama pek de iyi gitmiyor. Yani beklediğimiz gibi gitmiyor. En azından bir puan alabilirdik düşüncesindeyiz. Fransa'ya mağlubiyet, İtalya'ya ve sonrasında da Belçika'ya deplasmanda 3-0 yenildi Türkiye. Ama önceki maçlara göre sanki bir tık daha iyi oynamışız gibi geliyor bana. Dün akşam da Almanya'nın maçı vardı. Almanya'da Yunanistan'a karşı oynadı deplasmanda ve maç başladığı gibi golsüz 0-0 berabere bitti ama Alman takımı da önceki maçlarına göre biraz daha iyi oynadı. Deplasmanda diyebiliriz değerli Metropol FM dinleyenleri. Evet, Uluslar Ligi'nde bu aralar yoğun bir maç programı vardı. Uluslar Ligi'ne ara veriliyor ve tekrardan liglere geçiliyor. Bir sonraki milli maçlar Kasım ayında oynanacak kıymetli Metropol FM dinleyenleri. 6.25 oldu bu ara saatlerimiz. Gökhan Özen'le Benim İçin Ne Yapardın'la devam ediyoruz. Çalışanlara hayırlı işler, sizlere kolaylıklar.

Gökhan Özel, benim için ne yapardın? Günaydın. Kenan yazmış, diyor ki Mannheim'da Mannheim yönüne doğru gelirken Mannheim Köprüsü'nde diyor, Ludwigshafen'den Mannheim tarafına gelirken diyor bir kaza meydana geldi. Burası birazdan ana baba günü olur. 5 dakikaya demiş. Mesajı yazılı 8 dakika olmuş. Şu an bir ihtimalle orası ana baba günü. Bir de bizim bu akşam maçımız varmış ya. Türkiye İtalya ile oynuyor ya bu akşam deplasmanla. Ben de diyorum ki milli maçlara ara veriliyor. Hani o kadar iyi oynuyoruz ki artık kafamdan maçı silmişim abi. Bu akşam 20.45'te deplasmanda İtalya'da Montella memleketinde oynayacak. Gitmişken kalsa ya orada. Maç ATV'de.

Kıraç, Kan ve Gül, Aşkım ve Sen. 6.38 oldu saatlerimiz. Günaydın efendim, merhabalar. Günlerden 5 Ekim. Ekim ayı deyince tabii ki ister istemez insanın aklına saatlerin geriye alınması geliyor. Kış saati uygulamasına geçilecek. 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece saatlerimiz 3 iken 2 olacak, gece de 1 saat uzayacak. Kış saati uygulamasına geçiliyor. Ne zaman? 20 gün kadar sonra. Şimdiden aklıma geldi, söyleyeyim dedim.

0: Günaydın, keyifli sabahlar, güzel haftalar. Umur Doma, uyku yok, bizimle oldu. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü, iyi haftalar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

İrem Derici, durum çok acil. Guten Morgen. Almanya'da da harbiden durum bayağı acil. Başbakanın son halleri eleştiriliyor. Popülaritesi giderek azalıyor son anketlerde ve Başbakan Mert Ukrayna'daydı. Ve Ukrayna'da, Ukrayna'nın başkenti Kiev'te bulunurken bulunduğu yere 500 metre uzakta ya da yakınlıkta dememiz lazım bir Rus drone'u düştü ve orada bir köprüye saldırı düzenledi Rusya. Sonrasında Mert'ten açıklamalar geldi. Mert diyor ki Almanya'da diyor hükümetimizin çok stabil, dirayetli olması lazım diyor. Hükümetimiz çok iyi olması lazım diyor. Stabil olmamız lazım diyor. Alman hükümeti düşerse Avrupa çöker diyor. Mert sanıyor ki dünyayı, Avrupa'yı biz yönetiyoruz. Ne özgüven var ya. Bu savaşı durdur diye de çağrıda bulundu Putin'e.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
0: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine Koalition zum Zusammenhalt aufgerufen. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagte Merz, wir müssen in der Regierung zusammenbleiben und das Land nach vorne bringen.
3: Der Kanzler beließ es diesmal aber nicht bei den altbekannten Durchhalteparolen. Diesmal wurde er konkreter. Merz hofft, bis Jahresende entscheidende Schritte voranzukommen bei den Reformen der Sozialsysteme. Besonders wichtig ist Merz die Rentenreform. Er hofft, die Vorschläge der Expertenkommission durchzubekommen. Allerdings sieht die SPD die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren kritisch. Uli Reitinger, Berlin.
2: Weiter geht auch die Debatte um die Regierungspläne für einen günstigeren Führerschein. Fahrlehrerverbände warnen davor, dass das Sicherheitsniveau sinken könnte. Sie fordern deshalb, dass zumindest ein Teil der Theoriestunden weiter in Präsenz stattfinden soll. Das Niveau der Verkehrssicherheit und der Ausbildungsqualität müsse mindestens erhalten bleiben, fordert die Bundesvereinigung der Fahrlehrer vom Verkehrsausschuss des Bundestags. Dort gibt es heute eine Anhörung zur geplanten Führerscheinreform. Mit dem traditionellen Kehraus im Hofbräuzelt ist am Abend das 191. Oktoberfest zu Ende gegangen. Die Stadt München hatte bereits gestern eine Rekordbilanz gezogen. Mit 7,4 Millionen Menschen kamen so viele Besucher wie noch nie.
4: Der bisherige Besucherrekord von 2023 ist geknackt. Damals kamen 7,2 Millionen Menschen, diesmal waren es 200.000 mehr. Getrunken wurden 6,7 Millionen Maß Bier und auch beim Essen legten die Wiesenwirte zu. Gleichzeitig gab es mehrere Unglücke. Zwei Mitarbeiter von Fahrgeschäften wurden schwer verletzt, einer davon starb. Auch eine über 90-jährige Besucherin starb nach einem Unfall mit einem Kutschpferd. Auf der Anreise zur Wiesen kamen außerdem zwei Menschen bei einem Busunglück ums Leben. Aus München, Julia Wasilkow.
2: Zum Fußball. Mit der Revanche gegen Griechenland hat es nicht geklappt. Eine Woche nach dem 0:1 in Augsburg kam die Nationalmannschaft beim Rückspiel in Thessaloniki nicht über ein 0:0 hinaus. Bundestrainer Jürgen Klopp kommt damit in der Nations League nach 4 Spielen auf nur 5 Punkte und liegt in der Gruppe nur auf Platz 2 hinter den Niederlanden und Griechenland. Das würde für den Einzug ins Viertelfinale nicht reichen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler meydana geldi. Sayınbeyli'de 4.8 ve 4.9, Sumbas yakınlarında ise 5.2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Akşam ve gece saatlerinde yine 4 civarında çok sayıda yeni deprem kaydedildi. AFAD ve valilikler şu ana kadar can kaybı ya da ciddi bir olumsuzluk bildirilmediğini, saha taramalarının sürdüğünü açıkladı. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında toplam 59 şüpheli 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Belediye başkanları erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Riyad'da düzenlenecek Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısına katılıyor. Toplantıda Fidan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik ediyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan temsilcileri bölgesel gelişmeleri ele alacak. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu sona erdi. Selçuk Bayraktar bölgedeki etkinliklerin toplamda 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını açıkladı. Sadece Şanlıurfa'daki festivale yaklaşık 1,3 milyon kişinin katıldığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında çıkan istifa iddialarını reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve spor suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürerken açıklama yapan Hacı Osmanoğlu görevine devam edeceğini belirtti. Türk futbolundaki bütün sorunların kendi üzerine yüklenemeyeceğini belirtti. Türkiye bugün UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya konuk oluyor. Bologna'daki maç saat 20.45'te başlayacak. Türkiye hem gruptaki ilk puanını hem de İtalya karşısındaki ilk galibiyetini arayacak. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
6: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 15 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 9 ile 20, Neuwied ve Bendorf'ta 9 ile 19 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Emrah 2 bu kadar mı? Metropol FM'de Çay Şekeri programımızın ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel sabahlarınız olsun, mutlu sabahlarınız olsun. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü. Kolay bir hafta diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Haftanızın da güzel ve kolay başlaması için biz elimizden ne geliyorsa yapacağız efendim. Kafaları ütüleyen değil, kırışmış moralleri ütüleyen program. Kırışmış morallere buharlı pres ütü yapıyoruz, pres ütü. Saat 10'a kadar 0-30-217-970-01 ne yapıyorsak sizler için.
1: Hanımı, hamamımı, apartmanımı ye, malımı, mülkümü ye yavrum benim.
0: 0-30-217-970-71. Her şey yolundadır inşallah, her şey güzeldir inşallah. Yollarda olanlara iyi yolculuklar, çalışmakta olanlar kolaylıklar diliyoruz sizlere. Merhabalar, merhabalar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Nur noch heute bei Mediamarkt und Saturn. Wir schenken allen Mitgliedern 19% Mehrwertsteuer. Jetzt Mitglied werden und direkt mitsparen. Dann gibt's den PlayStation 5 DualSense Controller für nur 58,82 Euro. Nur bei Mediamarkt und Saturn. Let's go!
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
3: Defne Restoran, Wallersheimerweg, Neun, Lützel, Koblenz.
4: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Yaz Yaz. Bu şarkıyı 1990 yılında Ajda Pekkan söylediğinde 44 yaşındaydı. 44. Ya bugün haytesi 80. Süperstar'a buradan bir selamlar. Ajda Pekkan biliyor musun? İyi ki Almanya'da yaşamıyor biliyor musun? Vallahi iyi ki Almanya'da yaşamıyor. İyi ki Mert Ajda Pekkan'ı tanımıyor. Tanısa emeklilik maaşını 70 değil, emeklilik yaşını 70 değil 150 yapardı.

İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

Lara, katver güzel sabahlarınız olsun, merhabalar. Hemen radyolarımıza Salih Bademci, Yürü Ya Kulum. Bu şarkıyı çok istiyordu dinleyenlerimiz bizden, bunu niye çalmıyorsunuz diye. Buyurun hep beraber dinleyelim. Enes Rüsselsheim'den bildiriyor bu ara 67 üzerinde. Rüsselsheim Ost bir kamyon kazasından dolayı her iki tarafta trafiğe kapalı demiş. İyi yolculuklar.

Salih Bademci, yürü ya kulum. Güzel bir sabah olsun, iyi bir hafta olsun. Günlerden 5 Ekim. Ekim ayı deyince benim aklıma saatlerin geri alınması, kış saati uygulamasına geçilmesi aklıma geliyor. Normalde bu yıllar önce alınan bir kararla artık yapmayacağız. Saatleri ileri geri almayacağız. Ayarımızla oynamayacağız. Sadece saatlerin ayarıyla değil, hani insanların ayarıyla da bir şekilde oynanıyor. Tam alışmışsın yaz saatine, kış saatine geçiyorsun. Tam kış saatine alışıyorsun, yaz saatine geçiliyor. Ben kış saat uygulamasını daha güzel buluyorum, daha iyi buluyorum. Hava erkenden kararıyor. Sanki akşam biraz da uzamış gibi geliyor bana. Evet, bende de böyle bir kafa var. Akşam kafası. 25 Ekim gece saat 3 iken saatlerimizi 2 yapacağız. Gece 1 saat uzayacak. Aklınızda bulunsun. O gece de genelde böyle eğlenceler yapılıyor. Bitmeyen parti falan. Bu akşam Türkiye'nin maçı var İtalya'yla. Keşke olmasa. Birazdan bakalım.

0: Sev beni, sev beni. Sev beni.
1: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: İtalya'da sevecek bugün bizi. Bu akşam Türkiye-İtalya deplasmanında olacak. Keşke olmasaydı. Diyoruz sanki değil mi? İlk maçta Bursa'da 4-1 mağlup etti İtalya bizi. Arda Güler de yok. En sıkıntı o. Sakatlığı nedeniyle Arda Güler sakatlığıyla ilgili şunu dedi.
2: Arkadaşlar zaten benden düşük seviyede. Yani sürekli arkadaşları sırtımda taşımaktan yoruldum ya.
0: Taşın nereye kadar ya? Onun da zaten şu kadarcık canı var çocuğun. Sahada yani bizi kurtaracak Cüneyt Arkın gibi tek bir bir kişilik dev bir ordu yok. Davulun kefereler diye. İlk maçta Bursa'da 4 tane yemiştik. Bu sefer İtalya deplasmanındayız. Adamlar inşallah üstümüze pizza malzemesi gibi çökmez. 20.45'te bu akşam ATV'de. Maçtan sonra Türk Hava Yolları uçağı Bologna'dan havalanırken pilot anons yapıyormuş. Sayın yolcularımız, Montella'yı Bologna'da unuttuk. Çaktırma, devam et. O gelir.

Işın Karaca, Mavi Mavi, günaydın. Dinleyicilerimiz yazmış, Arda sakat değil, sarı kart cezalısı diye. Bilerek yemiştir. Yorulduk gayrı demiştir. Tek başına nasıl savaşıyor değil mi? Tek kişilik dev bir ordu gibi, helal olsun Arda'ya ya. Vallahi. Bu akşam Türkiye İtalya konuk oluyor. Bologna'da yapay zekaya sormuşlar, bu maç kaç kaç biter diye. Bana soran dinleyenlerimiz var da yapay zekaya da sormuşlar. ChatGPT İtalya 2-0 kazanır demiş. Grok İtalya 4-0 kazanır demiş. Gemini'ye sormuşlar. Gemini da İtalya 3-2 kazanır demiş. Bir de yerli yapay zekamıza sormuşlar. Yerli yapay zekamız ne demiş? Türkiye 3-1 kazanır demiş. Yerli yapay zeka kumru 3-1 kazanırız demiş. Yemin ediyorum bizim taraftarın dijital versiyonu kumru. Ama harbiden bu akşam kumrunun dediği çıksın, 3-1 kazanalım. Yarın sabah kumruya kahvaltı ısmarlayacağım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet, Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Çay Şekeri programında herkese merhabalar. Saatlerimiz 7.55 oldu. Yollarda olanlar A77 üzerinde bir kaza meydana gelmiş. Rüsselsheim mevki ve her iki yönde burada çok ciddi bir sıkışıklık var. Aklınızda bulunsun efendim. Buradan geçenler dikkat. Enes arkadaşımız bildiriyor. Son durum nedir? Onu da bize aktarırsanız mutlu olacağım. Ve Oktoberfest bitti. Almanya dünya genelinde Oktoberfest ile birasıyla bilinen bir ülke aynı zamanda. 19 Eylül'de başlamıştı. Dün son buldu Oktoberfest. Münihliler bir oh be demiştir herhalde. Bir rekorla bitti ama Oktoberfest. Bu yıl tam 7.4 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırmış. Ve geçen yıla göre 200 bin kişi daha fazla gitmiş Oktoberfest'e. 1 litre bira ne kadar? 10 euro falan değil mi? Yo, 12 euro. 12 euro. On böyle özel büyük 1 litrelik şeyleri var. Bardakları var. Hani ekonomik kriz vardı? Hani enflasyon vardı? Ha? Her yer dolu. Herkes bira içiyor. Hani savaş kapıda falandı? Ama Almanlar şunu diyor herhalde. Ne olursa olsun önceliğimiz bira. Enflasyon. You gotta drink my beer. Dünya yıkılsa da o birayı içecek adam ya. Yedi buçuk milyon insan neredeyse aralıksız içmişler abi, helal olsun. Tabii ayık kafayla Mert de çekilmiyor zaten.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Der Führerschein soll nach dem Willen der Bundesregierung günstiger werden. Zu den Plänen gibt es heute eine Anhörung im Verkehrsausschuss des Bundestags. Fahrlehrerverbände sorgen sich allerdings um die Sicherheit.
2: Theoriestunden auch online statt in Präsenz, Autofahren üben mit den Eltern oder im Simulator statt mit einem Fahrlehrer. Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände fürchtet um die Verkehrssicherheit und fordert, die Ausbildungsqualität müsse trotz Reform mindestens erhalten bleiben. Auch eine offizielle Datenbank, in der Fahrschulen ihre Preise und Erfolgsquote angeben müssen, lehnen die Fahrlehrerverbände ab. In Kraft treten soll die Reform nach den Plänen der Bundesregierung mit dem Jahreswechsel. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Ein neues Gesetz soll Gewaltopfern helfen, sich leichter aus gemeinsamen Mietverträgen mit Tätern zu lösen. Das sieht ein Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig vor. Damit folgt sie einer Initiative des Bundesrats, der im März Änderungen im Gewaltschutzgesetz vorgeschlagen hatte.
3: Fast 266.000 Menschen waren im Jahr 2024 von häuslicher Gewalt betroffen. Der Großteil davon Frauen und Mädchen. Und oft ist es für Betroffene schwierig, in so einer Situation aus einem gemeinsamen Mietvertrag herauszukommen, sagt der Bundesrat. Deswegen sollen sie mit dem neuen Gesetz unter anderem die Zustimmung des Täters zur Kündigung des gemeinsamen Mietvertrags verlangen dürfen. Außerdem sollen Familiengerichte zum Beispiel Kontakt- oder Annäherungsverbote leichter anordnen können, um auch Angehörige der Opfer besser zu schützen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Die Präsidentenwahl in Brasilien wird in einer Stichwahl entschieden. Sowohl der linke Amtsinhaber Lula da Silva als auch der rechte Senator Flavio Bolsonaro verfehlten die absolute Mehrheit. Damit entscheidet sich nun am 25. Oktober, ob der 80-jährige Lula eine vierte Amtszeit antritt oder der 45-jährige Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro die Regierung übernimmt. Zum Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat die Revanche in Griechenland knapp verpasst. Eine Woche nach dem 0:1 in Augsburg reichte es im Rückspiel in Thessaloniki nur zu einem 0:0. Um noch ins Viertelfinale der Nations League einzuziehen, musste die DFB-11 die Partien gegen Serbien und die Niederlande Mitte November bestmöglich gewinnen. Ansonsten wäre man zusätzlich von den Ergebnissen der Gruppengegner abhängig.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Adana ve Osmaniye'de ardı ardına depremler meydana geldi. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi 4.8, 4.9, 4.4, 4.3 gibi depremler meydana geldi bu bölgede. Bununla ilgili AFAD'dan gelen açıklama oldu. Toplamda 16 artçı deprem kaydedildi dedi AFAD. Profesör Doktor Osman Bektaş, Adanalıların panik yapmasına gerek yok derken Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan da daha büyük deprem olursa şaşırtıcı olmaz dedi. Tabii bu noktada Adanalılar büyük bir endişe yaşadılar, ancak şu anda genel itibariyle bir sakinlik söz konusu.
4: Mersin'de yolsuzluk iddialarıyla soruşturma devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi. Ayrıntılara bakalım.
5: Evet, aslında Vahap Seçer'le beraber yine Mersin'de gözaltına alınan diğer belediye başkanları ve onlarla birlikte diğer kişiler de hep birlikte adliye sevk edildiler. 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Sağlık kontrolünden geçirildi. Sabah saatlerine yakın adliye sevk edildi.
4: Bugün Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısı var. Dışişleri Bakanı Fidan katılıyor. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, Hakan Fidan'la birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Türk heyeti de yer alıyor burada, senin de ifade ettiğin gibi. Yine bu toplantıda ittifakın kurumsallaşma süreci, ortak caydırıcılığın arttırılması ve krizlerin diplomasiyle çözülmesi ana gündem maddeleri olacak.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında çıkan istifa iddialarını reddetti. Neler söylüyor federasyon başkanı?
5: Evet, birçok mesajı var. Kendisini daha kimsenin tanımadığını mı söylüyor ve aynı zamanda Türk futbolundaki son 30 yıldaki bütün pislikleri benim üzerime yıkamazsınız diye bir açıklaması oldu. En çok konuşulan konu da bu oldu Türkiye'de.
4: Türkiye bugün UEFA Uluslararası A Ligi'nde İtalya deplasmanına çıkıyor. Türkiye aslında puan arayışında, bu maça bakalım şimdi.
5: Evet, ilk 3 maçtan puan çıkaramadık ve bu maçta puan arayışında Türkiye A Milli Futbol Takımı dün idmanda Emirhan Topçu yeniden rahatsızlığın oluşması sebebiyle çalışmayı yarıda bırakmıştı. Teknik direktör Montella'dan gelen bir açıklama vardı. Montella da ümitliyim dedi. İyi bir skor alacağımızdan ümitliyim mesajını verdi. İtalya-Türkiye maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Koblenz'de hava güneşli, sıcaklık 9 derece. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 10 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 8 ile 22, Neuwied ve Bendorf'ta 9 ile 22 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
8: Güzel sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. İşte 3. saatimiz de başlıyor Metropol FM'de Çay Şekeri programında. Özgün sadece arkadaşız diyor. Günaydın. Hoş geldiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Burcu Güneş, ben yanmam. Enes Rüsselsheim'den bildiriyor. 67 üzerinde Rüsselsheim Ost EKB kazasından dolayı her iki tarafta trafiğe kapalı diyor. Kapalı mı, sıkışık mı? Hani kapalı yolu kapatmışlar anlamına gelir. Sıkışık, hani ilerliyor ama yavaş yavaş ilerliyor. Oradan geçen dinleyenlerimiz lütfen bunu bize bildirirse mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bu akşam Türkiye-İtalya maçı var. Pardon, İtalya-Türkiye maçı var. Yapay zeka sosyal medyada Grok adındaki yapay zeka Türkiye 4-0 yenilir demiş. ChatGPT 2-0 yenilir demiş. Gemini 3-2 yenilir demiş. Yerli yapay zekamız Kumru 3-1 kazanırız demiş. Dinleyicimiz yorum yapmış. Kumru korkudan maçı biz alırız demiştir kesin, fişimi çekmesinler diye diyor. Kumru bildiğim bizim taraftarın dijital versiyonu. Bu akşam 20.45'te ATV ekranlarında izleyebilirsiniz. Hadi başka bir konu. Başbakan Mert. Mert Ukrayna'ya gitti. Kiev'e gitti. Zelenski ile görüştü. Ve Mert'in bulunduğu bölgeye 500 metre yakınlarına Rusya tarafından bir drone düşürüldü. Bir köprüye saldırı gerçekleştirildi. Mert açıklamalarda bulundu. Putin'e çağrıda bulundu. Bu saçma savaşı bitirin artık Sayın Putin dedi. Görüşmeye hazırız dedi. Bir de dedi ki Almanya'nın hükümetinin stabil olması dedi Avrupa için, tüm dünya için önemli dedi. İşte AfD'nin seçim kazanması, Sol Parti'nin seçim kazanması biraz bundan bahsetti. Almanya hükümeti stabil olursa dünya stabil olur, Avrupa stabil olur dedi. Mert Almanya'yı yönetemiyor ama dünyayı yönetebileceğini düşünüyor sanki ya. Er denkt Deutschland regiert die Welt. Hakan Bektaş, Bilal Ancı, yaktın beni. Günaydın. Yaktın beni.

0: Hakan Bektaş'la Bilal Ancı, yaktın beni. Günaydın. Evet, 67. Rüsselsheim Most mevkiinde bir kamyonun kaza yapması nedeniyle her iki yönde Falschsperrung diyor dinleyicimiz Cengiz Bey. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Melis Fis, aynadan tanıdığımız tırtıl. Harika bir şarkı. 8.28 yaptık saatlerimizi. Dinleyicimiz yazmış, Oktoberfest'ten bahsetmiştim de abi diyor, insanlar o kadar çok bira içmesine diyor şaşırmamalı diyor. Bira diyor fakir içeceği diyor. Fakir içeceği diyorsun da yani bir litresi 12 euro. Nasıl fakir içeceği lan bu? Oktoberfest dün sona erdi. Ama rekorla sona erdi. Tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırarak sona ermiş Oktoberfest. Almanya dediğin zaman, başka ülkelerde Almanya dediğin zaman hep sana aa Deutschland Oktoberfest diyorlar. Oktoberfest'te bu yıl tam 7.4 milyon, neredeyse 7.5 milyon insan gelmiş. Ve her biri de içmiş abi, içmiş. Aralıksız içmişler. Her yer dolu, o Oktoberfest çadırları dolu. Hani ekonomik kriz vardı? Hani para yoktu? Hani enflasyon vardı? Hani savaş kapıdaydı? Evet, bunların hepsi var ama Almanlar diyor ki boş ver, önceliğimiz bira. Dünya yıkılsa da o birayı içeceğim diyor adam ya. Ayık kafayla çekilmiyor demek ki bazı şeyler.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar diliyoruz herkese, merhabalar. Metropol FM burası, iyi haftalar diliyoruz. Günlerden haftanın ilk günü pazartesi. Evet, Oktoberfest sona erdi. Oktoberfest ile ilgili enteresan bazı rakamlar var. Oktoberfest'te tam 105 bin kişi o dev bira bardakları var ya, Oktoberfest'te has, onları çalmaya çalışırken yakalanmışlar. Şu şekilde yakalamışlar.
4: Yakaladı kırkızı.
5: Kesim alırsın.
3: Kaçıyor.
4: Dur, kaçma lan. Kaçma. İtineni insanı. Aha, kafası yarıldı.
3: 105 bin kişi. Neredeyse küçük bir şehir nüfusu kadar hırsızımız var ya. Ayrıca festival alanında polis tam 4 bin kayıp eşya bulmuş. Telefonlar, cüzdanlar, pasaportlar, abi pantolonlar. Pantolon. Hepsini anlarım da pantolonu unutup evine iç çamaşırıyla dönen o kişiyi çok merak ediyorum. Baba, ne kadar içtin de yürürken pantolonu düşürdün ya? Tam şenlik yeri desene orası. Bardak çalan, pantolonu kaybeden...

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Deutsche Bahn Rhein-Neckar-Pfalz bölgesinde tren görevlilerinin bodycam kameralarında ses kaydını test etmeye başlıyor. 2 ay sürecek pilot uygulamada seçili DB Regio çalışanları kritik durumlarda görüntünün yanı sıra sesi de kaydedebilecek. Demir yolları bölgede personele yönelik saldırıların özellikle sık yaşandığını belirtiyor. Rhein-Neckar-Pfalz'te yaşanan son bilişim arızasında hassas kişisel verilerin ele geçirilmediği açıklandı. Ancak uzmanlar kamu kurumlarının cyber saldırılara karşı sürekli hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor. Çok faktörlü kimlik doğrulama, güncel yazılımlar ve çalışanların düzenli eğitimi temel güvenlik önlemleri arasında gösteriliyor. Ludwigshafen'da meslek eğitimi bulunmayan gençler işsizlikten özellikle etkileniyor. Eylül ayında kente 25 yaş altı 1906 kişi işsiz olarak kayıtlıydı. Bunların 1448'inin tamamlanmış bir meslek eğitimi bulunmuyor. Almanya genelinde ise 20 ila 24 yaş arasındaki her 10 gençten biri ne çalışıyor ne de eğitim görüyor. Donnersberg bölgesinde 51 yaşındaki bir bisikletçi geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Geavayla yakınlarında pedelekiyle yokuş aşağı bir tarla yolunda ilerleyen adam henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek başından ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin çağırdığı sağlık ekipleri adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazanın nedenini araştırıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar euroluk yeni askeri yardım sözü verdi. Paketin özellikle hava savunmasını güçlendirecek önleme, dronlara ağırlık verilmesi planlanıyor. Merz'in ziyareti sırasında Kiev'de bir köprüde Rus saldırısının hedefi oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna arasında yeni üçlü görüşmelerin Ekim sonuna kadar yapılmasının planlandığını açıkladı. Almanya'da çalışma saatlerinin esnetilmesine ilişkin reform koalisyonda yeni tartışma yaratabilir. SPD içindeki 4 büyük grup günlük 8 saatlik sınırının yerine haftalık sisteme açık toplu iş sözleşmesi varsa geçilmesini istiyor. Ayrıca haftalık ortalama 40 saatlik çalışma sınırı, elektronik çalışma süresi kaydı ve fazla mesainin ilk saatten itibaren ek ücretle ödenmesi talep ediliyor. Birlik partileri CDU ve CSU ise daha geniş bir esneklik istiyor.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Rainman renklensin gecelerimiz, sabahlarımız renkleniyor. Çay Şekeri programındasınız. 8.44 oldu saatlerimiz. Dinleyicimiz Oktoberfest ile ilgili şunu demiş. Millet eğlenmeye değil desene dağılmaya gidiyor oraya diyor. Aynen valla süper. Bu parça aslında Oktoberfest şarkısı olması lazımdı. Modelden dağılmak istiyorum. Bir dahaki seneye artık.

0: Taşçı birazdan gidişatla sizinle oluyor. Burası Metropol FM. Ayrılmayın. Günaydın. Ben Serdar.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Tam taşı gidişat, vallahi nefis. Hepimiz çok seviyoruz bu şarkıyı, hep beraber dinlemiş olduk. Kolay ve güzel bir hafta diliyorum bütün dinleyenlerimize. Ve şimdi Latin Amerika'ya gidiyoruz. Peru'ya gidiyoruz. Peru özellikle deniz seviyesinden çok yüksek yaylalarıyla, tepeleriyle bilinen bir ülke. Peru'da Ant Dağları'nın neredeyse 5000 metre yüksekliğinde yeni bir kertenkele türü bulunmuş. Bilim insanları şokta, çünkü hayvan o kadar soğuk ve oksijensiz bir yerde yaşıyor ki böyle 6 santim büyüklüğünde bir kertenkele, yeni bir kertenkele türü bulmuşlar. Dişi kertenkelelerin sırtında kare desenler var. Hemen böyle görünce belli oluyor. Erkeklerin sırtında ise çizgiler var. Böyle belli olmuyor fazla. Erkek kertenkeleler beyaz pulları sayesinde kayaların arasında saklanabiliyormuş. Ama aslında işin en enteresan tarafı, aslında saklanması gereken pek fazla doğal düşmanı da yok o yükseklikte. Ama kertenkele anlaşılan dişisinin dırdırından kaçmak için saklanmak için kendine böyle bir yol bulmuş. Tüh be, yine buldu falan. Bugün annemlere gideceğiz, ben gelmiyorum.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Wegen einer ganzen Reihe von Attacken mit Bauschaum auf hunderte Fahrzeuge in 4 Bundesländern stehen 3 junge Männer und eine Frau ab heute in Ulm vor Gericht. Hinter der Sachbeschädigung steckt aus Sicht der Ermittler ein plumper Versuch der Einflussnahme auf die letzte Bundestagswahl.
2: Hunderte Autos in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Brandenburg hatten vor der letzten Bundestagswahl plötzlich verstopfte Auspuffanlagen. Der Schaden gut 13.000 Euro. Außerdem klebten an den betroffenen Fahrzeugen Aufkleber mit einem Bild des damaligen grünen Vizekanzlers Habeck und dem Schriftzug sei grüner. Erst hatten Ermittler Klimaaktivisten im Visier, aber inzwischen geht die Anklage davon aus, dass die 4 als Wegwerfagenten angestiftet wurden, um das Wahlverhalten zu beeinflussen. Einer der Angeklagten soll gestanden haben, der Drahtzieher lebe in Russland. Für jedes beschädigte Auto seien ihnen 100 Euro geboten worden. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Opfer von häuslicher Gewalt sollen sich nach dem Willen der Bundesregierung leichter aus gemeinsamen Mietverträgen mit ihren Peinigern lösen können. Das sieht ein Gesetzentwurf von Justizministerin Stefanie Hubig vor, der den Funke-Medien vorliegt. Der Weg in ein selbstbestimmtes und sicheres Leben soll so etwas einfacher werden, sagte Hubig. Außerdem sollen die Opfer, überwiegend Frauen, auch vom Täter verlangen können, dass dieser für Miete und Nebenkosten nach dem Auszug aufkommt. Die im Mai freigeschaltete E-Auto-Prämie ist bisher an 100.000 Antragsteller ausgezahlt worden. Umweltminister Carsten Schneider sagte der Bild-Zeitung, das Förderprogramm habe die Erwartungen damit weit übertroffen.
3: Der SPD-Umweltminister freut sich besonders, dass die eingebaute soziale Staffelung ganz offenbar wirkt. Die Hälfte der Antragsteller hatte ein Haushaltsjahreseinkommen von maximal 45.000 Euro. Das heißt, die Förderung kommt bei denen an, die vorher nie daran gedacht hätten, sich ein E-Auto zu kaufen, sagt Schneider. Und der Förderpott ist noch gut gefüllt, erreicht voraussichtlich noch für weitere 700.000 Fahrzeuge. Uli Reitinger, Berlin.
1: Zum Fußball. Mit der Revanche gegen Griechenland hat es nicht geklappt. Eine Woche nach dem 0:1 in Augsburg kam die Nationalmannschaft beim Rückspiel in Thessaloniki nicht über ein 0:0 hinaus. Das DFB-Team ist damit in der Nations League Gruppendritter und muss um den Einzug ins Viertelfinale weiter zittern.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Adana ve Osmaniye'de ardı ardına depremler meydana geldi. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi 4.8, 4.9, 4.4, 4.3 gibi depremler meydana geldi bu bölgede. Bununla ilgili AFAD'dan gelen açıklama oldu. Toplamda 16 artçı deprem kaydedildi dedi AFAD. Profesör Doktor Osman Bektaş, Adanalıların panik yapmasına gerek yok derken Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan da daha büyük deprem olursa şaşırtıcı olmaz dedi. Tabii bu noktada Adanalılar büyük bir endişe yaşadılar. Ancak şu anda genel itibariyle bir sakinlik söz konusu.
4: Mersin'de yolsuzluk iddialarıyla soruşturma devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi. Ayrıntılara bakalım.
5: Evet, aslında Vahap Seçer'le beraber yine Mersin'de gözaltına alınan diğer belediye başkanları ve onlarla birlikte diğer kişiler de hep birlikte adliye sevk edildiler. 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sağlık kontrolünden geçirildi. Sabah saatlerine yakın adliye sevk edildi.
4: Bugün Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısı var. Dışişleri Bakanı Fidan katılıyor. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, Hakan Fidan'la birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Türk heyeti de yer alıyor burada, senin de ifade ettiğin gibi. Yine bu toplantıda ittifakın kurumsallaşma süreci, ortak caydırıcılığın arttırılması ve krizlerin diplomasiyle çözülmesi ana gündem maddeleri olacak.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında çıkan istifa iddialarını reddetti. Neler söylüyor federasyon başkanı?
5: Evet, birçok mesajı var. Kendisini daha kimsenin tanımadığını mı söylüyor ve aynı zamanda Türk futbolundaki son 30 yıldaki bütün pislikleri benim üzerime yıkamazsınız diye bir açıklaması oldu. En çok konuşulan konu da bu oldu Türkiye'de.
4: Türkiye bugün UEFA Uluslararası Ligi'nde İtalya deplasmanına çıkıyor. Türkiye aslında puan arayışında, bu maça bakalım şimdi.
5: Evet, ilk 3 maçtan puan çıkaramadık ve bu maçta puan arayışında Türkiye A Milli Futbol Takımı dün idmanda Emirhan Topçu yeniden rahatsızlığın oluşması sebebiyle çalışmayı yarıda bırakmıştı. Teknik direktör Montella'dan gelen bir açıklama vardı. Montella da ümitliyim dedi. İyi bir skor alacağımızdan ümitliyim mesajını verdi. İtalya-Türkiye maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mede sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
7: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Koblenz'de sıcaklık 9 derece, gün boyunca 8 ile 22 derece, Neuwied ve Bendorf'ta 10 derece, 9 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli havanın keyfini sürebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
7: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 75 cent. Çeyrek altın ise 207 euro 81 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 2 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Heute bei Mediamarkt und Saturn. Wir schenken allen Mitgliedern 19% Mehrwertsteuer. Jetzt Mitglied werden und direkt mitsparen. Dann gibt's den Dyson V15 Detect Absolut mit intelligenter Technologie für nur 587,40 Euro. Nur bei Mediamarkt und Saturn.
3: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
4: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
3: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
4: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Göksel, baksana talihe. 9-18. Herkese güzel sabahlar diliyoruz. Burası Metropol FM. Günlerden de pazartesi. Haftanın ilk günü. Kolaylıklar bütün dinleyenlerimize. Yollarda herhangi bir aksaklık problem var mı? Lütfen bize yazın. 0-32-117-970-71. 67 üzerinde Rüşet Zemost mevkiinde bir kamyon yanıyordu. Bir kaza, daha doğrusu bir kamyon kazası meydana gelmişti. Burada çok ciddi bir yoğunluk vardı. Son durum ne? Oradan geçerken söyleyin lütfen bize. 0-32-117-970-71. Dinleyicimiz yazmış, bu Oktoberfest dün sona erdi ya. Abi 105 bin kişi bardak çalmaya çalışmış. Bu büyük bira bardakları var ya, kafam kadar. Kafamdan da büyük. Abi birisinin kafasına indirsen ne olur lan o? 105 bin kişi. Ne kadar çok hırsız var ya Oktoberfest'te. Bardak hırsızı. Cüneyt arkadaşımız diyor ki, bizim de diyor dükkan var diyor, bizden de diyor durmadan kahve bardağı yürütülüyor diyor. Abi bak, benim kafeden geçen de kül tablası çalarken yakaladım birisini. Lan 70-80 1 euro'luk şey lan, niye çalıyor lan? Sizin de var mı böyle hani kendi işletmeniz, en çok neyi götürüyorlar, çalıyorlar? Onu da yazabilirsiniz. Bu akşam Türkiye'nin maçı var. Türkiye İtalya deplasmanında olacak. Keşke olmasaydık. Arda Güler de yok. Arda Güler sarı kart cezalısı. Yani tek başına bir ordu gibi savaşan o oyuncumuz maalesef yok. Adam şey, milli takımın Cüneyt Arkın'ı gibi düşünüyorum ben onu. Tek başına Cüneyt Arkın nasıl koca orduyu yok ediyordu. O da tek başına mücadele ediyordu. Savunun kefereler diye. İtalyanlar inşallah pizza malzemesi gibi üzerimize çökmezler.

0: Demet Akalın bir şey mi dedin? Günaydın efendim, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. İşletmenizden en çok ne yürütülüyor diye sordum dinleyicilerimize. Oktoberfest'ten o kocaman kocaman bardakları çalmaya çalışmış 105 bin kişi. Ne yapacaksınız lan o bardakları? Sırtınıza bardak mı yapacaksınız? Yapıyorlar yani böyle tedavi için.
1: Bunlarla çok iyi oluyor falan diyor.
0: Nuran yazmış. Benim ex kocamdan da her yerden kül tablası çalardı. Hasta insanlar diyor. O mu çalıyordu? O ne lan?
2: Bu ne be?
0: Ruhr'den Bekir yazmış. Abi ben Vonmobil firmasında çalışıyorum. Tüm kapıları açık. Adamlar musluğu söküp götürüyorlar diyor. Zeki yazmış. Abi benim çalıştığım yerde diyor en çok diyor tuvalet kağıdı çalıyorlar diyor. Abi bak, ben de dükkanı alıyorum yani tuvalet kağıdı, işte el havlusu falan filan. Lan tuvalet günü, tuvalet kağıdı iki günde biter mi? Götürüyor müşteri diye bazen şüphem oluyor. Yoksa yani öbür türlü imkanı yok. Selma yazmış. Dükkanın WC'sinden diyor, tuvaletinden dezinfeksiyon smitli ve tuvaletin papiyo çok götürüyorlar ya diyorum.

Ajda Pekkan Süperstar'dan Bir Tık şarkısı. Ajda Pekkan 80 yaşında maşallah. 12 Şubat'ta inşallah 81 oluyor. Ajda Pekkan'ı dinleyince baktıma şu geliyor. İyi ki diyorum Ajda Pekkan Almanya'da yaşamıyor. Niye diyeceksin? İyi ki Almanya'da yaşayıp Mert onu tanımıyor. Mert tanısa Ajda Pekkan'ı bilse Almanya'da emeklilik yaşını 70'e değil 150'ye yükseltmek ister.

0: İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Deutsche Bahn Rhein-Neckar-Pfalz bölgesinde tren görevlilerinin bodycam kameralarında ses kaydını test etmeye başlıyor. 2 ay sürecek pilot uygulamada seçili DB Regio çalışanları kritik durumlarda görüntünün yanı sıra sesi de kaydedebilecek. Demir yolları bölgede personele yönelik saldırıların özellikle sık yaşandığını belirtiyor.

0: Rheinland-Pfalz'ta yaşanan son bilişim arızasında hassas kişisel verilerin ele geçirilmediği açıklandı. Ancak uzmanlar kamu kurumlarının cyber saldırılara karşı sürekli hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor. Çok faktörlü kimlik doğrulama, güncel yazılımlar ve çalışanların düzenli eğitimi temel güvenlik önlemleri arasında gösteriliyor. Türk sınıfında meslek eğitimi bulunmayan gençler işsizlikten özellikle etkileniyor. Eylül ayında kente 25 yaş altı 1906 kişi işsiz olarak kayıtlıydı. Bunların 1448'inin tamamlanmış bir meslek eğitimi bulunmuyor. Almanya genelinde ise 20 ila 24 yaş arasındaki her 10 gençten biri ne çalışıyor ne de eğitim görüyor. Donasberg bölgesinde 51 yaşındaki bir bisikletçi geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Geavayla yakınlarında pedelekiyle yokuş aşağı bir tarla yolunda ilerleyen adam henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek başından ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin çağırdığı sağlık ekipleri adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazanın nedenini araştırıyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
0: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar euroluk yeni askeri yardım sözü verdi. Paketin özellikle hava savunmasını güçlendirecek önleme, dronlara ağırlık verilmesi planlanıyor. Merz'in ziyareti sırasında Kiev'de bir köprüde Rus saldırısının hedefi oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna arasında yeni üçlü görüşmelerin Ekim sonuna kadar yapılmasının planlandığını açıkladı. Almanya'da çalışma saatlerinin esnetilmesine ilişkin reform koalisyonda yeni tartışma yaratabilir. SPD içindeki 4 büyük grup günlük 8 saatlik sınırının yerine haftalık sisteme açık toplu iş sözleşmesi varsa geçilmesini istiyor. Ayrıca haftalık ortalama 40 saatlik çalışma sınırı, elektronik çalışma süresi kaydı ve fazla mesainin ilk saatten itibaren ek ücretle ödenmesi talep ediliyor. Birlik partileri CDU ve CSU ise daha geniş bir esneklik istiyor.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Seda Bakan, Kör Aşık. Günaydın efendim, merhabalar. Kaufland'dan alışveriş yapanlar dikkat, dikkat, dikkat. Kaufland'da enteresan, önemli bir değişiklik 12 Ekim tarihi itibariyle. Kaufland'ın diğer süpermarketlere göre çok enteresan bir farkı var. Birçok süpermarkette haftalık Angı Boğutlar pazartesi başlarken Kaufland'da ne zaman başlıyor? Evet, Perşembe. Yezni Gansın. Angı Boğut Ziga. 12 Ekim tarihi itibariyle bu değişiyormuş. Artık Perşembe günü başlamayacak yeni Angı Boğutlar, haftalık Angı Boğutlar. Diğer marketlerde olduğu gibi pazartesi günleri. Kaufland'a gittin mi, Angı Boğut'tan şunu aldın mı, bunu aldın mı kavgası artık Perşembe günleri değil, pazartesi günlerine alınıyor efendim. Tarkan Metropol FM'de. Günaydın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Dikkat dikkat, Gesundbrunnen de Pankstraße Media Markt'ın önünde Prinzenallee istikametinde 30'luk bölgede radar var imiş. Buradan geçerken dikkat dikkat dikkat. Sibel Can ve APO, kıyamam.

Sana kıyamam. Sana kıyamam. Sibel Can ve APU'yu dinledik, saatlerimiz 10 olmak üzere. Bugün son vuruş Ferdi Baba ile olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnşallah güzel bir hafta olur hepimiz için. Haftanın ilk gününe, haftanın zor gününe enerji, güzel bir başlangıç yapabilmişizdir umuyorum. Buna da küçük bir katkım olduysa ne mutlu bana. Saat 13-15 arası Hakan Rengarenk'le sizinle oluyor. 15-19 arası Esra Paydos programında sizlerle beraber Paydos yapacak. Tüm gün en keyifli, en güzel şarkılar Metropol FM'de. Tüm dinleyenlerimize selamlar, güzel haftalar. Ben Serdar.

0: yeter ki sen gel istersen.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Im Bundestag geben heute Vormittag die Präsidenten der drei deutschen Nachrichtendienste Auskunft zur Arbeit ihrer Behörden. Im Mittelpunkt dürften dabei vor allem russische Sabotage und chinesische Ausspähaktionen stehen.
3: Versuchter Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig-Halle, hinter dem Russland stecken soll, oder chinesische Spione, die deutsche Forschungseinrichtungen ausgespäht haben könnten. Die Chefs der Geheimdienste informieren die Abgeordneten des parlamentarischen Kontrollgremiums normalerweise nur hinter verschlossenen Türen. Einmal pro Jahr gibt's auch eine öffentliche Anhörung. Neben Bedrohungen durch ausländische Mächte geht's diesmal wohl auch um eine vom Kabinett beschlossene Gesetzesnovelle, mit der Verfassungsschutz und BND zusätzliche Befugnisse erhalten. Katrin Müller, Nachrichten. Redaktion.
2: Nach einer Reihe von Attacken auf hunderte Autos in vier Bundesländern stehen ab heute vier junge Menschen im Alter von 18 bis 21 Jahren vor Gericht in Ulm. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im Dezember 2024 Bauschaum in Auspuffe gefüllt und Habeck-Aufkleber an Fahrzeuge geklebt zu haben. Der Schaden mehr als 13.000 Euro. Laut Staatsanwaltschaft hat ein Auftraggeber, möglicherweise aus Russland, die Gruppe gezielt angestiftet, um die Bundestagswahl zu beeinflussen. Ein neues Gesetz soll Gewaltopfern helfen, sich leichter aus gemeinsamen Mietverträgen mit Tätern zu lösen. Das sieht ein Gesetzentwurf von Justizministerin Stefanie Hubig vor. Damit folgt sie einer Initiative des Bundesrats, der im März Änderungen im Gewaltschutzgesetz vorgeschlagen hatte.
4: Fast 266.000 Menschen waren im Jahr 2024 von häuslicher Gewalt betroffen. Der Großteil davon Frauen und Mädchen. Und oft ist es für Betroffene schwierig, in so einer Situation aus einem gemeinsamen Mietvertrag herauszukommen, sagt der Bundesrat. Deswegen sollen sie mit dem neuen Gesetz unter anderem die Zustimmung des Täters zur Kündigung des gemeinsamen Mietvertrags verlangen dürfen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat Neuwahlen für den 29. November angekündigt. In einer Fernsehansprache an die Bevölkerung nannte er als Grund die Niederlage seiner Minderheitsregierung im Parlament. Die Abgeordneten hatten am Freitag zwei Dekrete zur Bekämpfung der Krise auf dem Wohnungsmarkt abgelehnt. Sanchez zog die politischen Konsequenzen und machte den Weg für vorgezogene Neuwahlen frei.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Adana ve Osmaniye'de ardı ardına depremler meydana geldi. Neler var bilgi olarak?
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi 4.8, 4.9, 4.4, 4.3 gibi depremler meydana geldi bu bölgede. Bununla ilgili AFAD'dan gelen açıklama oldu. Toplamda 16 artçı deprem kaydedildi dedi AFAD. Profesör Doktor Osman Bektaş, Adanalıların panik yapmasına gerek yok derken Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan da daha büyük deprem olursa şaşırtıcı olmaz dedi. Tabii bu noktada Adanalılar büyük bir endişe yaşadılar, ancak şu anda genel itibariyle bir sakinlik söz konusu.
5: Mersin'de yolsuzluk iddialarıyla soruşturma devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi. Ayrıntılara bakalım.
6: Evet, aslında Vahap Seçer'le beraber yine Mersin'de gözaltına alınan diğer belediye başkanları ve onlarla birlikte diğer kişiler de hep birlikte adliye sevk edildiler. 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Sağlık kontrolünden geçirildi. Sabah saatlerine yakın adliye sevk edildi.
5: Bugün Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısı var. Dışişleri Bakanı Fidan katılıyor. Bu gelişmeye bakalım.
6: Evet, Hakan Fidan'la birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Türk heyeti de yer alıyor burada, senin de ifade ettiğin gibi. Yine bu toplantıda ittifakın kurumsallaşma süreci, ortak caydırıcılığın arttırılması ve krizlerin diplomasiyle çözülmesi ana gündem maddeleri olacak.
5: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında çıkan istifa iddialarını reddetti. Neler söylüyor federasyon başkanı?
6: Evet, birçok mesajı var. Kendisini daha kimsenin tanımadığını mı söylüyor ve aynı zamanda Türk futbolundaki son 30 yıldaki bütün pislikleri benim üzerime yıkamazsınız diye bir açıklaması oldu. En çok konuşulan konu da bu oldu Türkiye'de.
5: Türkiye bugün UEFA Uluslararası A Ligi'nde İtalya deplasmanına çıkıyor. Türkiye aslında puan arayışında, bu maça bakalım şimdi.
6: Evet, ilk 3 maçtan puan çıkaramadık ve bu maçta puan arayışında Türkiye A Milli Futbol Takımı. Dün idmanda Emirhan Topçu yeniden rahatsızlığın oluşması sebebiyle çalışmayı yarıda bırakmıştı. Teknik direktör Montella'dan gelen bir açıklama vardı. Montella da "Ümitliyim" dedi. "İyi bir skor alacağımızdan ümitliyim" mesajını verdi. İtalya-Türkiye maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Koblenz'de sıcaklık 9 derece, gün boyunca 8 ile 22 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta sıcaklık 10 derece, gün içi 9 ile 22 derece arasında değişecek. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 75 cent. Çeyrek altın ise 207 euro 81 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 2 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Lutex sınıfında 16 yaşındaki bir öğrenci ders sırasında aniden yere yıldı. Genç kıza hemen müdahale edilmesine ve kalp masajı yapılmasına rağmen öğrenci kurtarılamadı. Polis ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatırken ilk bulgulara göre olayda dış müdahaleye ilişkin herhangi bir işaret bulunmuyor. Rheinland-Pfalz'te yaşanan son bilişim arızasında hassas kişisel verilerin ele geçirilmediği açıklandı. Ancak uzmanlar kamu kurumlarının cyber saldırılara karşı sürekli hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor. Çok faktörlü kimlik doğrulama, güncel yazılımlar ve çalışanların düzenli eğitimi temel güvenlik önlemleri arasında yer alıyor. Deutsche Bahn Rhein-Neckar-Pfalz bölgesinde tren görevlilerinin bodycam kameralarında ses kaydını test etmeye başlıyor. 2 ay sürecek pilot uygulamada seçili DB Regio çalışanları kritik durumlarda görüntünün yanı sıra sesi de kaydedebilecek. Demir yolları bölgede personele yönelik saldırıların özellikle sık yaşandığını belirtiyor. Lutex

0: Ekonomi Bakanlığı'nın resmi Instagram hesabında yayınlanmasıyla başladı. Sol Parti, devlet kurumlarının tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini savunuyor ve videonun kaldırılmasını talep ediyor. Deutsche Bahn aile biletini Kasım ayından itibaren kalıcı hale getiriyor. Ailelerin Almanya genelindeki gidiş dönüş yolculuğu yaklaşık 100 euro olacak ve ITE koltuk rezervasyonu da fiyata dahil edilecek. Şirket yaz tatilindeki deneme döneminde geçen yıla göre yaklaşık 100 bin daha fazla aile taşındığını açıkladı. UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'la Almanya 0-0 berabere kaldı. Almanya'nın 32. dakikada Jonathan Burkart'ta bulduğu gol, pozisyonun başındaki elle oynama nedeniyle VAR'dan geri döndü. Bu sonuçla Yunanistan puanını 8'e, Almanya ise 5'e yükseltti. Almanya, Yunanistan'a karşı bu gruptaki 2 maçta da galibiyet alamadı.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege Türk.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Wegen einer Reihe von Attacken mit Bauschaum auf hunderte Fahrzeuge in 4 Bundesländern stehen 3 junge Männer und eine Frau ab heute in Ulm vor Gericht. Hinter der Sachbeschädigung steckt aus Sicht der Ermittler ein plumper Versuch der Einflussnahme auf die Bundestagswahl vor 2 Jahren.
2: Hunderte Autos in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Brandenburg hatten vor der letzten Bundestagswahl plötzlich verstopfte Auspuffanlagen. Der Schaden gut 13.000 Euro. Außerdem klebten an den betroffenen Fahrzeugen Aufkleber mit einem Bild des damaligen grünen Vizekanzlers Habeck und dem Schriftzug "Sei grüner". Erst hatten Ermittler Klimaaktivisten im Visier, aber inzwischen geht die Anklage davon aus, dass die 4 als Wegwerfagenten angestiftet wurden, um das Wahlverhalten zu beeinflussen. Einer der Angeklagten soll gestanden haben, der Drahtzieher lebe in Russland. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Die Chefs der 3 deutschen Geheimdienste stehen heute im Bundestag Rede und Antwort. Im Mittelpunkt dürften russische Spionage, Sabotage und Staatsterrorismus stehen. Außerdem eine Gesetzesnovelle, die den Geheimdiensten mehr Befugnisse geben soll. Auch islamistischer Terrorismus und chinesische Spionageaktivitäten sollen zur Sprache kommen. Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez hat Neuwahlen für den 29. November angekündigt. Damit zieht er Konsequenzen aus der Niederlage seiner Minderheitsregierung bei der Abstimmung im Parlament über 2 Dekrete zur Bekämpfung der Wohnungskrise.
3: Trotz schlechter Umfragewerte für seine linke Koalitionsregierung geht Sánchez auf volles Risiko. Die Spanier hätten jetzt die Wahl, sich der ultrarechten Welle in anderen Ländern anzuschließen oder für Fortschritt zu stimmen. Sein Kalkül ist, den Ärger vieler Menschen über hohe Mieten und fehlenden Wohnraum in Stimmen für seine PSOE-Partei umzumünzen. Aus Spanien, Jan-Uwe Ronneburger.
1: Die Telekom will mit KI und Automatisierung bis 2030 jährlich 2,5 Milliarden Euro sparen. Außerdem soll der KI-bezogene Umsatz mit Unternehmen außerhalb der USA in diesem Zeitraum auf 800 Millionen Euro steigen. Die Telekom setzt KI nach eigenen Angaben dort ein, wo große Mengen wiederkehrender Arbeit anfallen. Im Netzbetrieb, im Kundenservice, in der Softwareentwicklung und in Verwaltungsprozessen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Adana ve Osmaniye'de ardı ardına depremler meydana geldi. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi 4.8, 4.9, 4.4, 4.3 gibi depremler meydana geldi bu bölgede. Bununla ilgili AFAD'dan gelen açıklama oldu. Toplamda 16 artçı deprem kaydedildi dedi AFAD. Profesör Doktor Osman Bektaş Adanalıların panik yapmasına gerek yok derken Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan da daha büyük deprem olursa şaşırtıcı olmaz dedi. Tabii bu noktada Adanalılar büyük bir endişe yaşadılar. Ancak şu anda genel itibariyle bir sakinlik söz konusu.
4: Mersin'de yolsuzluk iddialarıyla soruşturma devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi. Ayrıntılara bakalım.
5: Evet, aslında Vahap Seçer'le beraber yine Mersin'de gözaltına alınan diğer belediye başkanları ve onlarla birlikte diğer kişiler de hep birlikte adliye sevk edildiler. 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sağlık kontrolünden geçirildi. Sabah saatlerine yakın adliye sevk edildi.
4: Bugün Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısı var. Dışişleri Bakanı Fidan katılıyor. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, Hakan Fidan'la birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Türk heyeti de yer alıyor burada, senin de ifade ettiğin gibi. Yine bu toplantıda ittifakın kurumsallaşma süreci, ortak caydırıcılığın arttırılması ve krizlerin diplomasiyle çözülmesi ana gündem maddeleri olacak.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında çıkan istifa iddialarını reddetti. Neler söylüyor federasyon başkanı?
5: Evet, birçok mesajı var. Kendisini daha kimsenin tanımadığını mı söylüyor ve aynı zamanda Türk futbolundaki son 30 yıldaki bütün pislikleri benim üzerime yıkamazsınız diye bir açıklaması oldu. En çok konuşulan konu da bu oldu Türkiye'de.
4: Türkiye bugün UEFA Uluslararası Ligi'nde İtalya deplasmanına çıkıyor. Türkiye aslında puan arayışında, bu maça bakalım şimdi.
5: Evet, ilk 3 maçtan puan çıkaramadık ve bu maçta puan arayışında Türkiye A Milli Futbol Takımı dün idmanda Emirhan Topçu yeniden rahatsızlığın oluşması sebebiyle çalışmayı yarıda bırakmıştı. Teknik direktör Montella'dan gelen bir açıklama vardı. Montella da "Ümitliyim" dedi. "İyi bir skor alacağımızdan ümitliyim" mesajını verdi. İtalya-Türkiye maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Galeriya Mağazalar Zinciri, Düsseldorf Yerel Mahkemesi'ne yeniden iflas başvurusunda bulundu. Almanya genelinde 83 mağaza şimdilik faaliyetlerini sürdürecek. Baden-Württemberg'teki 12 ve Rheinland-Pfalz'teki 5 mağazada bunun kapsamına giriyor. Şirket 6 yıl içinde 4. kez iflas sürecine başvururken hangi mağazaların kapatılacağı henüz açıklanmadı. Öte yandan mağazaların ve çalışanların geleceğine ilişkin somut planlar da açıklanmıyor. Verdi Sendikası 12 bin çalışanın geleceğinin hızla açıklığa kavuşturulmasını istiyor.
0: Metropol FM Rhein-Main Özel'i dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar. Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
0: Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin, NRV'de olan biteni kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
3: Metropol FM.

0: Blend.
1: Değerli dinleyenler, Lutex sınıfında 16 yaşındaki bir öğrenci ders sırasında aniden yere yığıldı. Genç kıza hemen müdahale edilmesine ve kalp masajı yapılmasına rağmen öğrenci kurtarılamadı. Polis ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatırken ilk bulgulara göre olayda dış müdahaleye ilişkin herhangi bir işaret bulunmuyor. Rheinland-Pfalz'te yaşanan son bilişim arızasında hassas kişisel verilerin ele geçirilmediği açıklandı. Ancak uzmanlar kamu kurumlarının cyber saldırılara karşı sürekli hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor. Çok faktörlü kimlik doğrulama, güncel yazılımlar ve çalışanların düzenli eğitimi temel güvenlik önlemleri arasında yer alıyor. Deutsche Bahn Rhein-Neckar-Pfalz bölgesinde tren görevlilerinin bodycam kameralarında ses kaydını test etmeye başlıyor. 2 ay sürecek pilot uygulamada seçili DB Regio çalışanları kritik durumlarda görüntünün yanı sıra sesi de kaydedebilecek. Demir yolları bölgede personele yönelik saldırıların özellikle sık yaşandığını belirtiyor. Lutik sahafında mesleki eğitimi bulunmayan gençler işsizlikten özellikle etkileniyor. Eylül ayında kentte 25 yaş altındaki 1906 kişi işsiz olarak kayıtlıydı. Bunların 1448'inin tamamlanmış bir mesleki eğitimi bulunmuyor. Bundesagentur geçici yardımcı işlerde uzun süre kalmanın riski arttırdığına dikkat çekiyor.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Sol Parti Federal Ekonomi Bakanı Katharina Reiche hakkında Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Tartışma, Reiche'nin Sol Parti'yi eleştirdiği bir videonun Ekonomi Bakanlığı'nın resmi Instagram hesabında yayınlanmasıyla başladı. Sol Parti, devlet kurumlarının tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini savunuyor ve videonun kaldırılmasını talep ediyor. Deutsche Bahn aile biletini Kasım ayından itibaren kalıcı hale getiriyor. Ailelerin Almanya genelindeki gidiş dönüş yolculuğu yaklaşık 100 euro olacak ve ITE koltuk rezervasyonu da fiyata dahil edilecek. Şirket yaz tatilindeki deneme döneminde geçen yıla göre yaklaşık 100 bin daha fazla aile taşındığını açıkladı. UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'la Almanya 0-0 berabere kaldı. Almanya'nın 32. dakikada Jonathan Burkart'ta bulduğu gol, pozisyonun başındaki elle oynama nedeniyle VAR'dan geri döndü. Bu sonuçla Yunanistan puanını 8'e, Almanya ise 5'e yükseltti. Almanya, Yunanistan'a karşı bu gruptaki 2 maçta da galibiyet alamadı.
2: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, dünyada çok sayıda özel günler var. Bunlardan biri de Dünya Gülümseme Günü. 2 Ekim'de kutlanıyor. Fikir babası dünyaca ünlü sarı smiley yüzünün tasarımcısı Harvey Ball. Ama gülümsemek sadece iyi görünmekten mi ibaret, yoksa bedenimizde gerçekten bir şeyler değişiyor mu? Alman haber ajansı DPA muhabiri Ronny Torau konuyu araştırdı. Sarı yuvarlak bir yüz ve yukarı doğru kıvrılan iki ağız köşesi. Bu hemen herkesin tanıdığı smiley aslında bir sigorta şirketi için tasarlanmış. Tasarımcısı Harvey Ball daha sonra Dünya Gülümseme Günü'nü başlattı. Amaç basit: daha fazla nezaket, daha fazla iyilik ve insanları gülümsetmek. Peki gülümseme bedenimizde ne yapıyor?
2: Also die Liste möglicher positiver Effekte ist wirklich lang. Angeblich kann Stress reduziert werden, die Herzfrequenz sinken, wir werden entspannter, fühlen uns sicherer, Glückshormone können ausgeschüttet werden und unsere Stimmung heben. Ein Lächeln kann auch soziale Bindungen stärken. Die genauen Effekte sind nicht ganz einfach zu messen, weil die bei einem echten Lächeln wohl größer sind. Das kann man aber im Labor nicht so einfach anknipsen. Aber auch schon beim reinen Mundwinkel hochziehen sind Effekte belegbar, also spricht viel dafür, dass bei einem echt gemeinten Lächeln jede Menge der beschriebenen Effekte eintreten.
1: Aslında bakınca çok küçük bir hareket, ağız köşeleri biraz yukarı kalkıyor, ama ilginç olan şu: bu hareket neden yalnızca yüzümüzde kalmıyor? Neden ruh halimizle de bağlantılı?
2: Ja, das ist schon so eine Art Zufall der Evolutionsgeschichte. Unser Gehirn hat einfach gelernt, wie wir und andere in freundlichen, gut gemeinten, friedlichen, fröhlichen Situationen gucken. Hätten jetzt, sagen wir mal, die Affen- oder Steinzeitmenschen früher in tollen Momenten eher die Mundwinkel entspannt hängen lassen, würden unsere Smileys heute vielleicht anders aussehen. Fakt ist aber, Lächeln ist heute auch so wirksam, weil es quasi überall auf der Welt verstanden wird. Und wer die positiven Effekte noch steigern will, der kann es ja mal mit Level 2 Lächeln versuchen. Lachen, da sind die Effekte richtig gut belegt.
1: Dünya Gülümseme Günü, amaç insanları daha fazla nezaket, iyilik ve gülümsetmeye yönelik. Bugün kapsamında gülümsemeyi unutmayın. Belki daha da güzeli, bugün ya da her gün bir başkasını gülümsetin. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz.
0: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

bizde. Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz, Rus saldırılarının sürdüğü bir günde Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna'ya yeni askeri destek sözü veren Merz, Rusya Devlet Başkanı Putin'e de savaşı sona erdirme çağrısında bulundu. Mers'in açıklamalarında özellikle hava savunması öne çıktı. Berlin yaklaşık 1 milyar euroluk yeni askeri yardım paketini devreye sokmayı planlıyor. Pakette Rusya'nın hızlı saldırı dronlarına karşı kullanılabilecek önleme dronlarının ortak üretimi içinde kaynak ayrılıyor. Başbakan Merz bu konuda Almanya'nın mali destek vereceğini söyledi.
2: Wir stellen Mittel für die gemeinsame Herstellung von Anti-Jet-Drohnen zur Verfügung. Hier sind in den letzten Wochen bereits erhebliche technische Durchbrüche möglich gewesen. Sie bringen nun auch Tempo in die Produktion. Das stärkt die ukrainische Luftverteidigung schnell und spürbar. Und diese Stärkung ist dringend notwendig.
1: Başbakan Merz'in Kiev'den verdiği ikinci mesaj ise Almanya'nın siyasi desteğine yönelikti. Merz, Alman hükümetinin ve Alman halkının Ukrayna'nın yanında olduğunu söyledi. Rus ekonomisinin savaşı sınırsız süre boyunca sürdüremeyeceğini savundu.
2: Die deutsche Bevölkerung steht hinter der Ukraine und die deutsche Regierung steht hinter der ukrainischen Regierung und wir werden alles tun, um der Ukraine zu helfen, bis dieser schreckliche Krieg endlich zu Ende ist. Und die russische Wirtschaft wird diesen Krieg nicht mehr unbegrenzt lange durchhalten.
1: Başbakan Merz ayrıca Vladimir Putin'e savaşı sona erdirme çağrısı yaptı. Berlin'in yardım paketinde hava savunmasının yanı sıra uzun menzilli sistemler, savaş dronları ve uydu teknolojisi de bulunuyor. Ziyaret sırasında Kiev'in yeniden Rus saldırılarının hedefi olması da görüşmelerin gündeminde yer aldı. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Rengarenk 2 saat boyunca hayatın ciddiyetini kapının önüne bırakıyoruz arkadaşlar. Telefonlarımız açık, mesajlarımız açık. Sesine çalacaklar. Tabii ki zaten açık, içinizde ne varsa döküyorsunuz. Ama sonra Hakan beni niye yayında okudu diye de ağlamayın. Malzeme verirseniz işlerim arkadaş, bu kadar. Evet, şunu da söyleyeyim. Yani siz acayip bir dinleyici kitlesisiniz gerçekten. Yani biriniz akıl veriyor, biriniz ne bileyim böyle beni azarlıyor arada bir, biriniz de programı benden iyi yönetiyor. Bir tek maaşı siz almıyorsunuz, ona da şükrediyorum. Ama şaka bir yana, tabii ki siz olmayınca burası böyle dümdüz bir radyo oluyor. Siz gelince curcun oluyor, kahkaha oluyor, hayat oluyor. Teşekkür ediyoruz. Bu yüzden pazartesi falan unutun arkadaşlar. Çayı kahveyi böyle alın. Arabada olan kemerlerini de bağlasın. İşte olanlar da patrona çaktırmadan sesini artsın. Genauso. Çünkü rengarenk başlıyor. Ben DJ Hakan, başınızın haftalık belası. Hadi bakalım bugün kim kimi rezil edecek görelim. Vallahi yine çok yakışıklı bir giriş yaptık. Sezen Aksu'muzun Seni Yerler adlı şarkısı, ben hariç.

0: Merhaba Hakan. Bir soru ya, çok merak ediyorum.
1: Sesini de kapayayım.
0: Sen kimsin? Kimlikte nasıl geçerli senin saçının rengi?
2: Just wanna be the good. Evet, kimlikte saç rengi nasıl mı geçiyor? Ya yani bendeki o bölüm, yani tarihe eser statüsünde eskiden vardı. Şimdi ben kilim ama en azından saçımın nereye gittiğini biliyorum. Sen aklını nerede bıraktın onu bulalım önce. Aynı bu şekilde ilerliyoruz. Evet, ve bu arada dün sosyal medyada dolaşırken karısından en çok korkan erkeklerin yaşadığı iller. Türkiye'den bahsediyor. 5 numarada arkadaşlar. Kim var? İzmir. Wow. 4 numarada Ankara. Şimdi Ankaralılara niye alkış geldi onu da bilmiyorum. 3 numaraya geçiyoruz. Karısından en çok korkan erkeklerin yaşadığı iller. 3 numarada Sivas. Wow. Ne? Svidya Çıpan. Bakalım mı? Devam edelim mi? Edelim bakalım. 2 numarada. Var mı aklınızdan geçen bir şeyler? 2 numara. Ben size söyleyeyim. Fazla böyle ızdırap çektirmeyin. 2 numarada İstanbul. Ve 1 numarada arkadaşlar, bu bir genelleme tabii ki, aklınızın köşesine gelmeyecek bir şehir. Evet, 1 numarada kim var? 1 numaraya bakıyoruz ve alkışlar arasında Tokat. Var mı aranızda Tokat'la? Var mı arkadaşlar? Bu doğrudur Hakan. Ben vallahi karımdan çok korkuyorum, çok çekiniyorum dediğiniz var mı? Bunu burada tasdikleyebiliriz. Burada bana mesajla gönderebilirsiniz. Evet, ve sizler mesajınızı bana gönderirken bugünkü konumuza geçeceğiz. Bugün konumuz nedir? Okul tatilleri başlarken... Ama boş ver, ikinci şu Tokat olayını bildirelim. Var mı aranızda Tokatlı? Hadi bakayım, yazın bana. Sizler bana yazarken ben DJ Hakan olarak Ebru Güneş'in deli.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Rengarenk und wir machen weiter arkadaşlar. Burada dedim ki Türkiye'de en çok eşlerinden korkanlar listesinde bir numara tokat. Var mı böyle bir şey dedim ve bir arkadaşımız yanlış diyor. Onların hepsi Maraşlı diyor. Ali Kasap demiş. Soy ismi de yani böyle ne bileyim böyle. Sen de Maraşlısın herhalde. Evet, usta biz Bayburtlar korkmayın sanımlardan. Fetih amcam Herrenberg'den selam diyor. Havasız sert erkeğim Mert diyor. Senin şu tipine bir bakayım biraz şöyle. Evet yani haklısın bence de. Sen kimseden korkmazsın da herkes senden korkar. Fiyakalı gözlüklerini takmış. Bir başka dinleyicimiz ise bakayım buradan ne diyor ne diyor. Evet, Bondan diyor. Şener Reis diyor ki bu sıralama boşuna diyor. Dünyanın her yerinde her erkek karısından eşit korkuyor. İster bu Türk olsun, Almanya'da, Japon olsun, karısından korkmayan erkek mi var? Sadece biz buna saygı diyoruz, daha kibar olsun diye. Güzel bir açıklama yapmış. Evet, ve burada bir başka dinleyici bakayım. Selam, saygı olunca korku nedir? Çok saçma, tek Rabbinden korkacaksın nokta diyor. Burada bir bayan dinleyicim. Kimmiş bu dinleyicimiz? Bakayım Neriman. Neriman, senin fotoğrafına bakınca yani Neriman da kapkaranlık bir yerde sadece yüzünü böyle aydınlatan bir portrede yani ben senden korkmayacağım da kimden korkacağım Neriman? Evet arkadaşlar ve yaklaşıyor Herbstferien. Herbstferien ne biliyorsunuz? Ailelerin yapmış olduğu kurnazlıklar var. Okul tatilinden bir iki gün öncesinde uçak biletini alıp uzamak. Bu ceza oluyor. Ceza. Az sonra.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutschland und Europa sind im Visier.
2: An einem Februarmorgen entdecke ich mitten in Berlin dieses Graffiti. Normalerweise wäre es mir nicht aufgefallen.
3: Der Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig gewesen. Die Bundesregierung macht dafür Russland verantwortlich.
1: Russland führt längst einen hybriden Krieg gegen Deutschland und Europa.
4: Dinleyenler, Almanya'nın istihbarat kurumlarının başkanları Rusya'dan kaynaklanan tehditlere karşı Almanya'nın savunma ve direnç kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Federal Parlamento, Bundestag'ın parlamenter denetim komisyonundaki kamuya açık oturumda konuşan Federal İstihbarat Teşkilatı BND Başkanı Martin Jäger, Rusya'nın Almanya ve Avrupa'ya yönelik faaliyetleri konusunda sert uyarılarda bulundu. BND Başkanı Rusya'nın Almanya'ya karşı açık bir askeri savaş yürütmediğini ancak farklı yöntemlerle baskı kurduğunu Rusya ve Putin bizim zayıflığımıza oynuyor dedi.
5: Moskau agiert in der Annahme, dass wir russischen Druck und russischer Einschüchterung letztlich nicht standhalten werden. Moskau wettet auf unsere Schwäche. Die russische Führung will für die Zukunft gewährleisten, dass in Berlin und anderen europäischen Hauptstädten keine politischen Entscheidungen gegen Moskau getroffen werden.
4: Rusya, Almanya'ya karşı bir gölge savaşı yürütüyor. Sabotaj, casusluk ve hibrit saldırılarla bağlantılı risklere dikkat çeken BND Başkanı, saldırı tehlikesinin hala gerçek olduğunu ifade ediyor.
5: Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns. Dieser unerklärte Krieg ist nicht mit herkömmlichen militärischen oder rechtlichen Kategorien zu fassen. Wir befinden uns nicht im Verteidigungsfall und werden trotzdem angegriffen. Ein Schattenkrieg eben. Die Gefahr von Anschlägen gegen Ziele in Deutschland ist weiter real und gegenwärtig.
6: Russische Panzer haben heute Morgen die Grenze zur Ukraine überquert. Präsident Putin bestätigte den Beginn einer sogenannten Militäroperation.
7: Krieg in Europa.
4: Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Sinan Selen de Rusya'nın hibrit saldırı girişimlerini genişlettiğini söylüyor. Selen, Moskova'nın yalnızca sabotaj faaliyetlerine değil, gerektiğinde infaz operasyonlarına da hazır olduğunu söylüyor.
8: Wir stehen an mehreren Fronten Gegnern gegenüber, die mit hoher Intensität an aktiver Zersetzung und Zerstörung arbeiten. Und Deutschland steht im Fokus. Neben den bekannten Spionagetätigkeiten sehen wir die Bereitschaft zu Sabotage und zu Tötungsoperationen. Insbesondere der Sektor Transport und Verkehr, die Verteidigungsindustrie und militärische Infrastruktur liegen hierbei im Fadenkreuz.
4: Değerli dinleyenler, Almanya'nın istihbarat kurumlarının başkanları Rusya'dan kaynaklanan tehditlere karşı Almanya'nın savunma ve direnç kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. İki istihbarat başkanının açıklamalarında ortak mesaj ise Almanya'nın olası sabotaj, casusluk ve hibrit saldırılara karşı daha dayanıklı hale gelmesi gerektiği ifade ediliyor.
9: Einen Anschlag auf militärische Infrastruktur geplant haben.
10: A Russian plot to assassinate the boss of a German.
9: Im Juli 2024 berichtet CNN über Anschlagspläne.
4: Gelişmelerle birlikte olmayan tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
11: Metropol FM'desiniz, rengarenktesiniz. Radyolarını yeni açanlar tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saat 14'e kadar beraberiz arkadaşlar. Ve bu arada bakayım bir başka konuya girecektim ama biraz önce şöyle hafiften köşeden böyle geçerken uğrayayım. Misali ufak bir haber yapmıştım. Türkiye'de eşlerinden en çok korkan erkekler hangi illerden diye. 5 numarada İzmir çıkmıştı. Ondan sonra 4 numarada bakayım kim çıktı. İzmir'de kalmış mı ya? 4 numarada neredesiniz arkadaşlar? Evet, 4 numaralı. Neyse, uzun lafın kısası, daha sonra 1 numara, ha buldum. 4 numarada Ankara var, 3 numarada Sivas, 2 numarada İstanbul ve 1 numarada Tokat demiştim ki bu da büyük bir sürpriz olan, ne alaka Tokat, bilemeyeceğim herhalde havasından mı suyundan mı, ama var mı bunun bir aslı dedim ve bir geçiştirdim ve diğer konuya girecektim ama arkadaşlar öyle bir mesaj yağdırdınız ki ben böyle birazcık, yani mesela bir dinleyicim diyor ki hanımdan korkmayan ayağa kalksın desek herkes masanın altına saklanır. Burada Cefer Sağman diyor ki
12: Hakan'cım, ben asla kadından korkmam. Öyle sinirliyim, öyle kızgınım ki vallahi kodumu oturttururum.
11: Sabah hat kezak ora. Yani bir bayana karşı kodumu oturttururum, bilmiyorum Cefer yani. Bu pek. Şimdi fotoğrafına bakıyorum. Sende de pek öyle koyacak bir hal kalmamış. Yani şey olarak, hani yumrukla demek istedim tabii ki. Ama şimdi burada ya, yok öyle bir şey değil. Sen bunun işin esprisindesin zaten. Ben farkındayım. Arkadaşlar kurmaya çalışıyorum. Yani olayı düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi de sen boş batmayın fazladan. Ama lütfen kadınlarımıza böyle, yani böyle yapmayalım. Ne olur kurbanınız olayım. Zaman bir diğer dinleyicim. Bakalım mı ne diyor?
13: Hakkıncım merhaba. Bir erkek karımdan korkmuyorum diyorsa dikkat etmek lazım o erkeğe. Muhtemelen başka yalanlar da söyleyebilir.
11: Das hat ja aber gut gesagt, oder? Also ich finde es schon, ne? Irgendwie. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
14: Mannheim'den arıyorum.
11: Evet, Mannheim'den kim arıyor? İsminiz nedir?
14: Betül.
11: Betül Hanım, nasılsınız? Keyifler nasıl?
14: İyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız?
11: Bizler de çok iyiyiz. Buyurun. Balıklama atladınız hemen.
14: Bugün benim doğum günüm.
11: Şimdi doğum günü için mi aradınız?
14: Evet.
11: Kendi doğum günü.
14: Her gün dinliyorum.
11: Kendi doğum gününü kendin mi kutlayacağız? Nasıl kutlayacağız? Nasıl yapacağız?
14: Evet.
11: Dur bir dakika, ben sana duygusal bir şey çalayım o zaman.
14: Yok ya.
11: Vallahi bak. İster misin?
14: Olur.
11: Tamam, okey, bekle o zaman. Sen ilk önce kaç yaşına girdin, onu söyler misin bize?
14: 21 yaşına girdim.
11: 21 yaşına. Şu anda birisi var mı? Arabadasın herhalde zannedersen.
14: Evet.
11: Kim var yanında?
14: Annem.
11: Başka?
14: Kimse.
11: Başka kimse yok. İyi tamam, o zaman sana duygusal bir doğum günü parçası hediye edeyim.
14: Teşekkür ederim.
11: Radyonun sesini aç şimdi. Kapatma ama.
14: Tamam.
11: Kapatma.
15: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
11: Nasıl? Gözlerinden yaş geldi mi?
14: Evet.
11: Ama gülmekten değil mi?
14: Aynen.
11: Yani senin sesini duyunca aklıma sadece böyle bir ses geldi. Benim de hangi numara benim de kutlanacak. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşçakal güzel. Anneye de selamlar burada. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Yürü yakalım diyor Salih Bademci ile ilerliyoruz. Rengarenklisiniz, keyfiniz bol olsun. Devam edeceğiz. Diğer mesajları da okuyacağız. Radyonunuzdan sakın ayrılmayın. Mikrofon.

0: Evet, kadınlarından en çok çekinen Türkiye'deki erkeklerde bir numarada tokat varmış arkadaşlar. Biraz önce bir dinleyicim demişti ki, daha doğrusu şöyle bir şey demişti.
1: Hakan'cığım, ben asla kadından korkmam. Öyle sinirliyim, öyle kızgınım ki vallahi kodumu oturttururum.
0: Aynen böyle bir şey demişti. Biz de biraz tabii ki buna ayıp ettim falan, olmamış falan dedim. Ben öyle dedikten sonra da bir mesaj daha geldi. Yine aynı kişiden.
1: Hakan'cığım tabii ki şaka. Üstelik ben boşanıkım yani, yalnız yaşıyorum.
0: Demek ki kadın sana bir kodumu oturtturmuş sana. Ha, şimdi bazılarımız var. Kendin konuşuyorsun, kendin gülüyorsun Hakan. Evet, gülüyorum. Var mı? Bir başka dinleyicim. Selam Hakan, ben Nevşet. Ben hanımdan korkmuyorum çünkü biz eşit hakları sahibiz. Bir sorun varsa oturup insan gibi konuşabiliriz diyor. Fotoğrafa bakayım senin. Nevşet. Oo, Nevşet. Sen yani istersen oturup da konuşma yani. Heh, üflesen devrileceksin vallahi billahi. Evet, Arzu var. Kesin bekardır diyor biraz önceki arkadaşımız için. Evet, aynen o şekilde çıktı. Evet, bir başka dinleyicim bakalım. Burada ne diyor? Hakan diyor, bu adamın diyor mutlaka terk edilmiştir. Evet, onu da zaten kendisi de söyledi arkadaşlar. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyeceğim. Kadından korkan erkek mi olmuş? Onun adı korkaklık değil, can güvenliği diyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Oktoberfest bitti. Münihliler bir oh be demiştir herhalde. Bir rekorla bitti ama Oktoberfest. Bu yıl tam 7.4 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırmış. 1 litre bira 12 euro. Hani ekonomik kriz vardı? Hani savaş kapıda falandı? Ama Almanlar şunu diyor herhalde. Ne olursa olsun önceliğimiz bira. Enflasyon. Egal trinkmein bier.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Mikrofona ben Nici Akan ve karısından en çok korkan erkeklerin yaşadığı iller. 5 numara İzmir, 4 numara Ankara, 3 numara Sivas, 2 numara İstanbul ve 1 numara da Tokat çıkmış arkadaşlar. Tokatlıyorlar sürekli herhalde.
1: Çok komikti.
0: Böyle de yaratıcıyımdır ben yani. Evet, bu konu hakkındaki düşünceleriniz değil. Aslında ufak bir haber yapayım dedim. O kadar bir katılım oldu ki böyle gereksiz bir şey olduğu zaman hepiniz saldırıyorsunuz arkadaşlar. Şu ciddi konulara bir türlü giremiyoruz vallahi billahi ya. Hepsi sizin yüzünüzden. Yoksa ben bildiğiniz o adamlardan değilim. Var mı bunun aslı? Zeki, sana soruyorum. Kadınlar erkeklerden, daha doğrusu erkekler kadınlardan çekinir mi? Korkuyorlar.
2: Birincisi, ona cevap vermeden önce şunu söyleyeyim. Türkiye'yi söyledin de Almanya'yı söylemedin. Neyse, Almanya'nın bütünü erkekler kadınlarından korkuyor. Çünkü o eskidendi. Erkeklerin şey, Oberhaupt olması. Geç onları artık. Hakan abi, artık kadınların devrim. Kadınlar ne diyorsa o olacak. Gelsin bir erkek desin ki ben kadınımdan korkmuyorum. Vallahi yalan söylüyordur. Yani gerçek olamaz.
0: Şimdi arkadaşlar.
2: Hepsi korkuyor.
0: Zeki'nin bu açıklamasından sonra Zeki acaba evli mi, bekar mı? Ne tahminde bulunuyorsunuz? Zeki sen söyleme. İlk 3 mesajı okuyacağım buradan. Bakalım ne diyecekler. Aha, geldi ilk mesaj. Zeki terk edildi herhalde. Şimdi birisini arıyor. Bir diğer dinleyici ise Zeki evli ama, bakayım, Zeki evli ama korkuyor eşinden diyor. O da olabilir. Zeki'ye soracağız şimdi. Birisi daha abi diyor. O bayağı bir, ne diyor? Hayatının dersini almış, iyi bir dayak yemiş diyor. Hangisi doğru Zeki?
2: Hepsi de doğru abi.
0: Hepsi de mi doğru?
2: Evet. Hepsi de. Hayatımın dersini almışım, terk edilmişim. Korkuyorum da.
0: Bak birisi
2: de olsa arıyorum da.
0: Bak birisi dedi ki ama, Zeki bence aldatıyor diyor, tamam mı? Yok ki aldatsın. Şimdi öğrendim.
2: Şey olur mu? Biz sadık insanlarız.
0: Evet arkadaşlar, gördünüz. Evet, Mannheim'de değil mi?
2: Yok, Mainz'da abi.
0: Mainz'ı Zeki, bekar bir Zeki'miz var arkadaşlar. Buradan bütün arkadaşlara duyurulur. İzdivaç programı yaptık yine.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Zeki'ciğim. Kendine iyi bakıyorsun, sağ olasın.
2: Oldu.
0: Evet.
2: Hadi hayırlı günler. Sağ olasın. Herkese selamlar.
0: Sağ olasın. Yanlışlıkla da sana birini bulacağız ya. Bir başka dinleyicim var. Ve diyor ki, kadınlar diyor, daha doğrusu erkekler, karısına en çok korkan erkeklerin yaşadığı illerden bahsettim. Bir numarada dedim, Tokat dedim ve bir dinleyeceğim. Şu anda kimle görüşüyorum?
3: Ali ben.
0: Efendim?
3: Ali ben.
0: Ali?
3: Arslan.
0: Arslan. Mi? Ali Arslan. Evet. Ali böyle çekinme. Evet. Eşin mi dinliyor yoksa?
3: Yok ya. Keşke eşim dinleseydi de ulaşamadım kendisine.
0: Evet.
3: Ya bu arada ben bu kadınlardan korkan erkekleri pek anlamıyorum abi ya. Onlarda bir eksiklik var galiba.
0: Nasıl mesela?
3: Abi, bir insan evinde bulaşığını yıkadı, ütüsünü yaptı, temizliğini yaptıktan sonra bir karıdan neden korkarsın ki? Yani korkmak için bir sebep olması lazım.
0: Ya doğru söylüyorsun, tamam mı? Sen de, sizde evde peki durumlar ne alemde?
3: Bizim evde İçişleri Bakanı hanımefendi, Dışişleri Bakanı ben. Bazen de gereksizler müdürü, yani gereksiz işler müdürü olarak tescil edilir.
0: Ali Hasan.
3: Bu şekilde hayat sürüp gidiyor.
0: Allah sana mutluluk versin. İkinize de teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayın.
0: Sağ olasın. Evet. Elinden dayak yememek için her iş gelen Ali Hasan'ı dinledikten sonra kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra sizlerle birlikteyim. Hangi şarkıyla devam edeceğiz? Berkay'ın Taburcu adlı şarkısı. Tam da böyle bu şarkıya uyacak bir şey. Daha doğrusu konuya uyacak bir şarkı.
4: Dimes. Der neue look. Richtig cool. Der Geschmack. Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Dimes. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.

Berkay'dan dinledik Çamurcu dedi ve karısına en çok korkan erkeklerin yaşadığıyla. Radyolarını yeni açanlar 5 numara İzmir, 4 Ankara, 3 Sivas, 2 İstanbul ve 1 numarada Tokat var. Mesajlar aldım. Kadın erkeğe, erkek de kadına saygı duyduktan sonra o korku tarafa gelmez bile diyor. O tarafa gel. Berlin'den selamlar Mehmet. Evet, başka bir dinleyicim. Valla Gülşah diyor ki valla benim adam benden korkmuyor diyor. Korkan erkeklerin eşleri bir zahmet taktiklerini paylaşsınlar da ben de uygulayayım diyor. Belki benimki de biraz korkmayı öğrenir benden diyor. Seninki eve gelmiyor ki korksun senden. Arkadaşlar bugün Gülşah diyor ki beni kocam hep dışarıda diye mesai yapıyor. Ben ne diyorum, mesai yapmasının sebebi senden kurtulmak için. So, başka bir dinleyeceğim. Bakalım o ne diyor. Selam, ne demişler? İtaat et, rahat et. Heidelberg'den selamlar. Berlin'de yaşayan kuzum Dilay'a selamlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Dilek Tokdemir. Bir başka dinleyeceğim. Evet, bu da güzel. Madde 1. Eşim her zaman haklı. Madde 2. Eşim haksız da olsa haklı. Madde 3. Daima madde 1'e odakla. Teşekkür ederiz. Bene vidi vici. Burcumuz var. Diyor ki merhaba Hakan. Herkes birbirine dürüst olsa korkulacak bir şey olmaz diyor. Oh. Korkan bir halt yiyordur ki korkuyordur. Tecrübe konuşuyor herhalde. Evet, ve kimle devam edelim?

0: Selam Hakan abi, ben Osman, Dortmund'dan. Benim ablam evli, Kütahyalı'yla. Ablam enişteme otur dedim, oturuyor. Kalk dedim, kalkıyor abi. Bence bir numaraya Kütahya geçmesi lazım.
1: Galya'dasın değil mi? Böyle? Ne güzel bir şekilde böyle film anlatır gibi heyecanla. Arada da böyle biraz ara bırakıyor böyle ki böyle acaba ne diyecek diye. Bundaba. Osman teşekkürler. Ablana selamlar burada. Enişteye de geçmiş olsun. Bundaba. Şimdi bu arada arkadaşlar ben sosyal medyada dolaşırken bir de bir kadının çeki bir serzenişte bulunuyordu. Yani o kadar güzel bir serzenişte bulunuyor ki yani ev işlerini genelde kadınlar yaptığı için öyle bir gönderme yapmış ki ben bayıldım. Haberlerden hemen sonra onu sizlere çalacağım, dinleteceğim sizi. Gerçekten sizler de böyle bayağı bir keyif alacaksınız. Sakın radyolarınızdan ayrılmayın. Metropol FM'de Rengarenk'ten ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun dedikten sonra yine güzel bir şarkıyla ilerliyoruz. Bir güzellik yap.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden Deutschen Peter Hegemann und Georg Nagel sowie einen US-Forscher. Ausgezeichnet werden ihre Entdeckungen im Bereich der Optogenetik, wie das Karolinska-Institut in Stockholm mitteilte.
2: Durch die Arbeit der drei Wissenschaftler verstehen wir heute besser, wie unser Gehirn funktioniert. Die beiden Deutschen haben bei Experimenten mit Algen herausgefunden, dass bestimmte Proteine auf Licht reagieren und ein elektrisches Signal auslösen. Deisseros hat dieses Protein in einen lichtgesteuerten Schalter für Nervenzellen verwandelt. Damit kann man nun Schaltkreise im Gehirn sichtbar machen, die Erinnerungen, Gefühle und Verhaltensweisen steuern, was für die Behandlung von Krankheiten wie Schizophrenie und Depressionen relevant sein kann. Sigrid Ham, Skandinavien.
1: Deutschland muss aus Sicht der Geheimdienste vor allem mit Blick auf die Bedrohung durch Russland deutlich widerstandsfähiger werden. Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns, sagte der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Martin Jäger während einer öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags.
3: Die russische Führung will für die Zukunft gewährleisten, dass in Berlin und anderen europäischen Hauptstädten keine politischen Entscheidungen gegen Moskau getroffen werden.
1: Verfassungsschutzchef Sinan Selen warnte, Russland zeige nach wie vor seine Bereitschaft zu Sabotage und zu Tötungsdelikten. Die neue E-Auto-Prämie läuft erfolgreich. Laut Bundesregierung ist die Förderung bereits an 100.000 Haushalte ausgezahlt worden. Bundesumweltminister Carsten Schneider sagte, das Programm habe die Erwartungen weit übertroffen. Besonders wichtig sei ihm die soziale Staffelung. Die Hälfte der Antragsteller verdiene maximal 45.000 Euro im Jahr. Die 3 Milliarden Euro Fördervolumen sollen bis 2029 für rund 800.000 Fahrzeuge reichen. Galeria ist wieder insolvent und Miteigentümer Bernd Beetz macht die Geschäftsführung dafür verantwortlich. Er halte die Insolvenz grundsätzlich für vermeidbar, sagte Beetz der Bild-Zeitung. Die Transformation hätte konsequenter und schneller umgesetzt werden müssen. Es brauche ein stringentes Warenmanagement, eine klare Sortimentsstrategie und eine stärkere Kundenorientierung. Für Galeria ist es bereits der 4. Insolvenzantrag binnen 6 Jahren.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü enflasyonla başlıyoruz. Yıllık enflasyon geriledi başlığımız var. TÜİK'in verilerine dayanıyor. Öte yandan Maliye Bakanı da konuştu. Kısaca enflasyon başlığı altında neler aktaracaksın?
5: Evet, Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz ayın yani Eylül ayının verilerini paylaştı. Enflasyon geçen ay yıllık %29.73 oldu. Aylık %1.84'tü. Yıllıkta bir gerileme meydana gelmiş oldu. TÜİK'in bu enflasyon verisinden sonra Ekim'de kira artış tabanı %31.49 olarak belirlendi. Ve Bakan Mehmet Şimşek'ten gelen açıklama ise yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğini öne çıkardı.
4: Bir operasyon haberine daha göz atacağız. Bu da siber suçlarla ilgili, detaylar neler?
5: Evet, şimdi 61 ilde düzenlenen operasyonlar vardı siber suçlarla mücadele kapsamında. İçişleri Bakanlığı'ndan bu açıklama yapıldı ki yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar var bu siber suçlar içerisinde. Toplamda 547 şüpheli yakalanmıştı. 155'inin tutuklandığı belirtildi.
4: Avrupa'da da öne çıkan haberler arasına girdi. Uluslararası Uzay Kongresi ve Antalya'da başladı.
5: Evet, 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da çeşitli etkinliklerle kongre merkezinde başladı. Bunun temeline bakıldığında 108 ülkeden 6893 delege ve katılımcı kayıt yaptırdı. Tabii tüm kapılar ziyaretçilere aslında cuma günü açılacak ve içeride çeşitli deneyimler yaşanabilecek.
4: Bir süredir hakemler dosyasını ve operasyonlarını konuşuyoruz. Adliyeye sevkler de var. Öte yandan Futbol Federasyonu Başkanı'ndan da açıklama geldi. Kısaca neler paylaşacaksın?
5: Evet, Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ve yardımcı hakemlerden Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmışlardı. Onlar adliyeye sevk edildi ki MASAK raporlarında çok fazla işlem hacmi göründüğü bilgisi paylaşıldı. Özellikle Yasin Kol hakkında. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu şöyle bir açıklama yaptı. "Ben her türlü kavgayı göze alırım," dedi. Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki de 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal edemezsiniz," diye konuştu.
4: Biraz da futbolun heyecanlı güzel tarafından konuşalım. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile mücadele edecek. Son bilgiler neler?
5: Tabii ilk 3 maçımızda henüz bir galibiyet ya da puan kazanamamıştık. Dolayısıyla deplasmanda İtalya'da oynanacak maçtan aslında beklenti puan ya da puanlar. A milli takımın hedefi bu. Teknik direktör Montella da iyi bir skorla döneceğimizden ümitliyim diye bir açıklama yaptı. Bu karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
6: Rengarenk tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ve şimdi dün akşam sosyal medyada dolaşırken bir kadının ütü yaparken bir serzenişine şahit oldum arkadaşlar ki yani das gibt's gar nicht. Ich musste, ich habe mir das zweimal, dreimal, viermal angeschaut. Tamam mı? Sürekli izledim. 4-5 kere izledim. Her seferinde de güldüm. Sanki ilk defa izliyormuşum gibi. Bakın kendisi ne diyor. Kadınlar neden ev işlerini yapması gerekiyor diye şöyle bir şikayette bulunuyor. Aynı bu şekilde.
7: Kadınlarla erkeklere görev dağılımı yaparken acaba hangi salak atladı da bütün işleri ben yaparım diye kahramanlık tasladı. Hı? Salak sen yapan da biz yapamıyor işte. Yetişemiyor. Çoluk çocuk ev bak. Yaşamaya zaman kalmıyor salak. Hı? Herkesin adına ne söz veriyorsun? Kendi adına söz vereydin. Başımıza bela ettin bütün işleri.
6: Çok da güzel söylemiş. Öyle içten söylemiş ki o sabah gibi salak.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Galeriya Mağazalar Zinciri, Düsseldorf Yerel Mahkemesi'ne yeniden iflas başvurusunda bulundu. Almanya genelinde 83 mağaza şimdilik faaliyetlerini sürdürecek. Baden-Württemberg'teki 12 ve Rheinland-Pfalz'teki 5 mağazada bunun kapsamına giriyor. Şirket 6 yıl içinde 4. kez iflas sürecine başvururken hangi mağazaların kapatılacağı henüz açıklanmadı. Öte yandan mağazaların ve çalışanların geleceğine ilişkin somut planlar da açıklanmıyor. Verdi Sendikası 12 bin çalışanın geleceğinin hızla açıklığa kavuşturulmasını istiyor.
0: Metropol FM Rhein-Main Özel'i dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Şimdi ilginç, daha doğrusu ciddi bir konu. Ciddiyetlik bana da pek yakışmıyor ama. Şimdi Almanya'da yaşayanların çok iyi bildiği bir operasyon var. Operasyon diyorken durun bakalım, bitmedik daha, operasyon var. Okul tatili mesela cuma günü başlıyor diyelim, değil mi? Ama uçak bileti cuma günü 700 euro, perşembe günü 250 euro. Şimdi bu finans ekibi şey yapabiliyorsunuz değil mi? Ungefähr. Yani yol nereye çıkacak biliyorsunuz değil mi? Şimdi tabii ki bizim vatandaşlar da hemen matematiğini yapıyor. Çocuk bir gün okula gitmesin diyor. Ben niye fazladan 450 euro ödeyeyim diyor değil mi? Yani aslında bana soracak olursanız yani haksız da değil yani, biliyor musun? Şimdi valiz hazırlanıyor. Çocuk alınıyor. Havalimanına doğru sessiz sessiz gidiyor değil mi? Buraya kadar her şey tamam. Ama içinde bir korku var insanın. İnşallah kimse çocuğa bugün okul yok mu diye sormaz. Çünkü çocuk okul çağındaysa, tatil daha başlamadıysa ve okuldan da izin yok ise iş sıkıntıya girebiliyor arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz Almanya'da Schulpflicht var. Bilet ucuz hocam, maalesef resmi mazeret olarak da böyle sayılmıyor. Şimdi benim sorum size arkadaşlar. Siz hiç tatilden bir gün veya iki gün önce çocuğu alıp, okuldan alıp tatile çıktınız mı? İsminizi vermenize gerek yok. Yazabilirsiniz, sesli mesajla gönderebilirsiniz. Veyahut da canlı telefon bağlantısıyla da böyle yaşamışlar. Daha doğrusu böyle bir şeyin başınızdan geçip geçmediğine dair, ya geçmediyse yazmanıza gerek yok, aramanıza da gerek yok. Evet, şimdi şöyle bir olay var bir de. Havalimanında da ya da sınırda biri size bu çocuk niye okulda değil diye sordu mu? Bir de o çok önemli, biliyor musunuz? Bir şey oldu mu, ceza mı geldi, yoksa elinizi kolunuz böyle sallaya sallaya gittiniz mi? Yazın bana, merak ediyorum dediğim gibi. Ama şimdi yorumum şu daha doğrusu arkadaş. Bir tarafta Schulpflicht var, öbür tarafta 4 kişilik aileye bir uçak bileti değil mi? Baba da ortada hesap makinesiyle ne yapıyor? Psikolojik savaş veriyor tabii orada. Bir de bazıları çocuğa tembih ediyor ya. Bak oğlum, sorarlarsa hasta olduğunu söyle ha falan böyle. Geçenlerde yine böyle bir olay olmuş. Ve Frankfurt Havalimanı'nda bir Türk ailesine polis demiş ki, hayrola nereye kardeş? Ya ich fliegen da. No, ich fliegen. Schule. Ondan sonra tabii ki okuldan herhangi bir rapor alınmadığı için, bir mazeret verilmediği için, daha doğrusu deklar edemedikleri için bunlara para cezası gelmiş. Onun için burada dikkat etmeniz gerekiyor. Var mı böyle bir durum? Yaşanmışlıklar. Kimle görüşüyorum?
3: Hakan'cığım.
2: Sesin çok kötü geliyor. Havalimanında çocuklarla mısın yoksa?
3: Vallahi kaçakız o yüzden.
2: Evet, sesin kötü geliyor ama biraz daha böyle.
3: Nereye çekileyim?
2: Ha, şimdi tamam. Okey. Seni dinliyoruz.
3: Tamam. Ben mikrofona doğru konuşuyorum şimdi.
2: Tamam. Nereye doğru konuşuyordun? Havaya doğru mu? Ya,
3: mikrofonu arıyordum. Hakan'cığım, evet. Bu olay benim ufaklığımda çok yaşadık yani. Ben okula giderken. Şimdi okula gitmiyorum da işe gidiyorum. Ama okula giderken çok yaşadık. Baba diyordu yani kendini bir hasta göster birkaç gün evvelinden. Yani hastayım diye rapor alırız.
2: Ve alıyordunuz değil mi raporu da?
3: Ve alıyorduk raporu ve raporu alınca da öyle gidiyorduk yani. Hiç
2: bu kaç bir problem yoktu. Bu kaç sene önce oldu? 30 sene önce mi?
3: Aynen, nereden biliyorsun? Sen de mi aynısını yapıyorsun?
2: Yok, benim zamanımda. Ben Türkiye'de daha doğrusu okula gittiğim için o zaman şey Schulferien falan biliyorsunuz çok daha farklı günlere denk geldiği için uçak biletleri ucuzdu. Ya bizim tarafımızda ucuzdu.
3: Yani tabii ki biliyorsun yani uçak biletleri hep pahalı oluyor.
2: Ama arada da bayağı ciddi bir fark var değil mi şimdi? Eskiden böyleydi. Eskiden herkes bu şekilde davranmıyordu veya da bilinmiyordu. Sosyal medyada falan görünmüyordu. Tamam herkes yapıyordu. Evet. Ama şimdi bu alışkanlık hale geldiği zaman zaten birisi ay çocuğum hasta deyince öğretmenler gülmeye başlıyor artık. Ya ya just can be shown. Just can be shown.
3: Doğru. Peki, ama anlayışlı öğretmen pardon.
2: Şimdi ben bir şey diyeceğim mesela. Düşünsene herkes bu şekilde 3 gün önce veya 2 gün önce uçak bileti alıyor. Aslında hava yolları, hava yolu şirketleri de 3 gün öncesinde de başlatabilirler aslında. Pahalı biletler öyle değil mi?
3: Ya tabii ki yani ama onu yapmıyorlar. Demek ki onu uyarmadılar daha. Hı-hı. Neyse biz onu konuşmayalım yoksa onu da yaparlar.
2: Hiç evet olmaz. Uyandırmayalım onları. Çok teşekkür ederim. Aynen. Sağ olasın. Hoşça kal.
3: Selam bay
2: görüşürüz.
3: Hoşça kal, bay
2: sağ
3: bay.
2: Olasın. Evet bir dinleyicim daha var. Merhabalar.
4: Merhaba.
2: Sizi dinliyorum. Buyurun kimle görüşüyorum?
4: Ben Tuncer. Hanover'den size... dinliyorum internetten.
2: Evet Tuncer Bey buyurun siz dinliyoruz.
4: Sizin konunuza bir ekleme yapmak istiyorum. Bundan birkaç sene evvel benim Alman kadın arkadaşım vardı. Evet. Kendisi öğretmendi. Birkaç gün erken gitmedik. Bir hafta önce Çeşme'ye gittik hiç unutmam. Yani çocuklar okul daha devam ediyordu. Benim kadın arkadaşım kendisi öğretmen bir hafta önce bıraktı gitti işini.
2: Çok iyi örnek olmuş tamam.
4: Hiç unutmam.
2: Ezra bunda var. Çok teşekkür ederim sağ olasın.
4: Rica ederim size sağ olun.
2: Sağ olun. Hoşça kalın görüşmek bye üzere. Bye. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Nişno. Sadece aileler değil, bebeğinler değil, çocuklar değil. Aynı zamanda öğretmenler de ne oluyor? Suç ortağı alıyorlar. Evet gelsin mesajlar. Bekliyorum 0-32-117-970-71. Dinleyicilerinden gelen mesajlar var. Birbirinden keyifli mesajlar. Onlara da biraz sonra yer vereceğiz. Öncesine Tantaşçı ile.

0: tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz okul tatilleri yaklaşırken birçok aileler çocuklarını 1-2 gün öncesinde oğlum hastalan biraz şöyle yat uzak diyerekten çocuklarını zorla hasta yapıyorlar. Hasta ediyorlar.
1: Adamı hasta etmeyin.
0: Sebebi ise 2 gün öncesine, daha doğrusu okul tatilinden 2 gün öncesine veya de birkaç gün öncesine alınan uçak biletlerinde ki fark arkadaşlar. En azından her uçak bileti başı en azından 200-300 euroya kadar fark edebiliyor. Bir de düşünsenize iki çocuklu aile. Ne oluyor? 3-6 1000-2 1000 euroya falan yaklaşıyor değil mi? Böyle bir tasarruf söz konusu. Şimdi bir Türk ailesine Frankfurt Havalimanı'nda polisler demiş, neneye Zogetsin'deki demişler ve çocuklarınıza tatile gidemezsiniz demişler. Ondan sonra bir de ceza gelmiş bunlara. Şimdi bir dinleyicim diyor ki gerçekten çok büyük bir haksızlık bu. Fiyatlar yüzünden gidemiyoruz diyor. 10 gün önceyle bugün arası 1000 euro fark var diyor. Gün yaklaştıkça da fiyatlar taban yapıyor, onu büyüklük diyor. Evet, sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dedim. Kiminle görüşüyoruz? Merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Evet, sizi dinliyoruz.
2: Merhaba Hakan, ben Şenol.
0: Evet, Şenol diyor.
2: Şenol. Hakan, bu sadece uçak biletleriyle ilgili değil. Tabii ki uçak biletleri de çok büyük bir etken ama biz eskiden 30 sene önce çocuklar okuldan çarşamba günü hatta rapor alırdık. Arabayla giderdik ve çarşamba günü çıktığımızda da çok kalabalık olmazdı. Herkes cuma günü çıkıyor ya, cuma cumartesi.
0: Evet.
2: Biz de onun için pazartesi salı okula giderlerdi çocuklar. Çarşamba öğlen oldu mu herkes toparlanırdık, arabaya atlardık, arabayla giderdik. Bir de o da var yani, arabayla da gittiğin zaman da çocuklar daha erken alınıyordu. Ama işte orada polise yakalanma falan gibi bir sıkıntı olmuyordu.
0: Şimdiye kadar olmadı ama şimdi bazı polisler için, polisler neye göre böyle hareket ediyor onu da bilmiyoruz. Okuldan şahit herhangi bir, böyle elinizde belge var ise, böyle yani hastalık belgesi, evet, veya da entschuldigung, evet, bilmiyorum, okuldan herhangi bir şey varsa, bir belgeniz varsa tamam, okula gelmeyebilir diye, o zaman sorun yok. Ama bu olmadığı zaman da, bu çok ilginçtir, polisler de sormuyor, hepsi sormuyor. Bazıları artık o günkü, evet, ruh haline de göre değil mi böyle? Eğer böyle bugün neyin, ich frage mal heute diyerekten böyle bu şekilde yaklaşımları da var. Doğrusu da bu zaten. Olması gereken de bu zaten. Evet. Ama şimdi aradaki farkları da görünce yani gerçekten yani iki çocuklu bir ailenin yani 1000 euro daha fazla para vermesi, this is schon dings. Ama şimdi bu uçak şirketleri, havayolu şirketleri de bunu eğer öğrenirlerse, ki biliyorlardır yani, bilmiyorlardır değil de, ya en azından bu sefer ne yapacaklar? 2-3 gün öncesine uçak biletlerini pahalaştıracaklar. Bizden kaçış yok diyerekten böyle. Bak mesela burada bir dinleyicim diyor ki, İrem, ben 8. sınıftan sonra okulun ilk günlerini hiç görmedim diyor. Hep tatilden bir gün sonra dönüyordum okula, biletler daha ucuz diye. Deswegen bin ich nie auf Klassenfotos drauf gewesen diyor. Kapattın mı? Kapattım. Oğlum ortada kalmıyor öyle. Cevap yok, bir şey yok. Kapatmış. Hep ben mi kapatacağım suratınızı telefonu? Siz de kapatın. Nasılmış Hakan? Gör işte.

dostlarımız öptü. 14.32 oldu saatlerimiz. Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Nasıl, keyifler iyi, gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Ya? Nein? Doch? Ya? Was? Evet, bir dinleyicim diyor ki Hakan ablam yazdı sana değil mi? Ben senin ablanı nereden biliyorum? Bazıları diyor Hakan aile olduk seninle diyorlar. Çok güzel tabii ki bunlar şey, das Streich ne derler? Böyle insanın ruhunu okşuyor. Çok teşekkür ederim. Ama o kadar da ailenin içinde değiliz. Ablam yazdı mı sana değil mi? Kimsin, nesin, neredensin? Merhaba, ben Yasin. Ceza yiyen aile ne kadar ceza yemiş? 4 kişilik kapıda.

0: Size hayır, ihr dürft nicht fliegen veyahut da işte fahren gibi ilercesine var mı? Ondan sonra yazın bana dedim ve veyahut da sesli mesaj gönderin dedim. Bir dinleyicim sesli mesaj gönderiyor.
1: İyi yayınlar bence. Ayrıca o dedikleriniz burada olmuyor maalesef. Eğer çocuk hastaysa doktordan rapor getirmesi lazım. Ama havaalanında kontrole yakalanırsan, onlar da biletinin daha önceden alındığını tespit ederlerse o zaman cezalar daha yüksek oluyor. Bu konuda Memin'in havaalanı gayet meşhur. Oradakiler çok güzel kontrol yapıyorlar. Yani kaçarı yok. İzin istiyorsan da normal, ne bileyim, aile bir nedenden dolayı erken gitmem lazım, hastalık bahane edip gitmem lazım diyorsan da onda da biletinin ne zaman alındığına yine bakıyorlar. Yani burası çok sıkı o konudan. İnşallah bir çözümü bulunur yani.
0: Teşekkürler. Konuşurken telefonun üstünden kalksan mıydın acaba? Yani Vaysa'yı ihmal. Anladığım kadarıyla, daha doğrusu biletleri çok daha önceden alındı ise o zaman ne oluyor? Bu arkadaşlar planlanmış bir cinayet. Evet, bir dinleyicim var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum? Alo?
2: Alo, merhaba Hakan Bey.
0: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Kiminle görüşüyorum?
2: Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben Stuttgart'tan arıyorum.
0: Evet.
2: Biraz rahatsızım, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Neyiniz var? Geçmiş olsun.
2: Ya dünden beri böyle bir üzerimde tam sonbahar havası herhalde geldi ki artık gelir gelmez beni
0: buldu
2: de
0: sizi. Buldu sizi.
2: Aynen, tamam. Buldu vallahi.
0: Yanlış adres.
2: Aynen öyle.
0: Sizi dinliyoruz. Buyurun.
2: Öncelikle kolay gelsin diyorum. Benim sizin böyle sorunca benim başka bir şey aklıma geldi. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Bu sene oğlum benim 5. sınıfa gidiyordu. Yani tam hatırlayamadım. Ramazan bayramı mı, kurban bayramı, öyle bir bayramdı ama bu seneydi yani. Neyse, bayrama bir gün kala oğlum o kadar kusuyor, o kadar bir ateşlenme, nasıl böyle, o kadar kötü ki anlatamam. Tabii ben o akşam öğretmene mesaj attım. Dedim oğlum hasta, gelemiyor, bütün geceyi çok kötü geçirdi. Öğretmen bana demesin mi geri mesaj atıp. Family Duan, ya o kadar şey oldum ki anlatamam. Böyle kendim o kadar bir yalancı hissettim ki. Ben buraya krank değil, hasta değil, oğlunuzu urlaup olarak yazıyorum. Lütfen bir daha bana doğruyu söyleyin, yazın diye. Ama onu yazmadan önce de düşündüm, dedim eyvah dedim, yarın bayram. Bu kesinlikle dedim yanlış anlaşılacak, yalancı durumuna dedim düşeceğim diye. Ve gerçekten de öyle oldu. Böyle bir şey geçti başımdan.
0: Başımdan geçti, anlatayım dediniz. Şimdi bir şey daha, ben size bir şey soracağım burada. Peki izin var mıydı? Herhangi bir yere uçtunuz mu? Uçmadınız.
2: Yok, uçmadık.
0: O zaman uçma, evde. Hayır, yok. Uçmadıysanız o zaman, uçmadıysanız hiçbir sorun yok. Burada olduğunuz dair elinizde herhangi bir kanıt tespit varsa o zaman da sorun olmazdı zaten. Tekrardan ya geçmiş onlar, olsun sizlere.
2: Çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür
2: onlar
0: ederim.
2: Onlar bizi gelince böyle yalancı hissettiriyorlar ama inanır mısınız, okulun son günlerinde hiçbir öğretmen kendi ders alanına girmedi. Hepsi hastalığı basmıştı, krankı basmış. Hep yerine petreterler girmişti yani. Dedim madem öğretmenler hastalanabiliyor yani. Değil mi? Okulun
0: evet,
2: son gününde. Ama nasıl çocuklar hasta olunca inanılmıyor da böyle. Yani çok
0: teşekkür
2: kötü
0: ederiz.
2: Duyguyu paylaşmak istedim sizinle sadece.
0: Bayağı uzun uzun paylaştınız. Sağ olun.
2: Kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.
2: Çok sağ olun. Siz
0: sağ olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, sizin de başınızdan ne geçiyorsa anlatın bana. Yani hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Her şeyi benimle konuşabilirsiniz. Uzat da uzat. İstediğin kadar uzatabilirsin. Bedava, beleş. Aşkın Nur yengemiz şimdi sizlerle birlikte. Ay inanmıyorum diyor. Metropol efendisiniz, keyfiniz bol olsun. Mikrofon efendisi Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Oktoberfest bitti. Münihliler bir oh be demiştir herhalde. Bir rekorla bitti ama Oktoberfest. Bu yıl tam 7.4 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırmış. 1 litre bira 12 euro. Hani ekonomik kriz vardı? Hani savaş kapıda falandı? Ama Almanlar şunu diyor herhalde. Ne olursa olsun önceliğimiz bira. Enflasyon. Egal, trink mein bier.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, hafta başında iş hayatı genelde yorgun başlar. Hafta sonu sonrası çalışma ritmini bulmak kolay değil. Daha ilk saatlerde mola ihtiyacı hissedilebiliyor. Alman haber ajansı DPA'dan muhabir Ronny Thorau iş gününü biraz daha rahat geçirmenin yollarını ele aldı. Thorau, iş gününün ilk molasının ne zaman yapılabileceğini ve mola zamanının belirlenmesinde çalışanla işverenin hangi ölçüde söz sahibi olduğunu anlatıyor. Bu bilgilere göre kısa bir mola biraz nefes aldırabilir.
2: Naja, also es gibt da so ein paar Vorgaben, wie viel Pause einem zusteht. Zum Beispiel in der Regel an einem 8-Stunden-Tag 30 Minuten Pause. Manchmal bestimmt da auch noch der Betriebsrat mit. Aber im Rahmen dieser Vorgaben kann der Arbeitgeber auch vorschreiben, wann eine Pause stattfinden darf. Aber viele Arbeitgeber sind da ja flexibel. Und da ist es vielleicht interessant, dass man seine Pause auch splitten kann. Also 30 Minuten Pause kann auch heißen, ich mache nach 1-2 Stunden schon mal eine Viertelstunde Pause und dann später nochmal eine Viertelstunde.
1: Fakat özellikle pazartesi günleri bir başka sorun daha var. Video konferans varsa ekran karşısında yorgunluğu gizlemek. Günün ilk video toplantısında uykulu ya da isteksiz görünmemek için bazı küçük ayrıntılar fark yaratabilir.
2: Ja, da hilft zum Beispiel mal sich ans Passfoto machen zu erinnern. Kennt ja vielleicht jeder, man denkt, man hat beim Foto machen freundlich geguckt und auf dem Foto sieht's dann doch wieder so verbissen ernst aus. Das liegt daran, dass von einem Lächeln äußerlich oft deutlich weniger ankommt, als wir so glauben. Und das kann man mal vor dem Spiegel ausprobieren. Augen zu, lächeln und Augen wieder auf und sehen, wie man wirklich guckt. Und dann mit Augen auf nachjustieren. Und sich dieses Lächeln, dieses wirkliche Lächeln dann merken. Und das kann man dann auch in Videocalls verwenden.
1: Tabii ekranda enerjik görünmeye çalışırken işi abartmamak da gerekiyor. Sürekli gülümsemek ya da yapay biçimde neşeli görünmek karşı tarafta tam ters bir etki yapabilir. Ronny Thorau, video görüşmelerinde doğal bir yüz ifadesinin önemli olduğunu vurguluyor. Bunların başında aktif olarak konuşulanların dinlendiğini belli etmek önemli. Ayrıca görüşmeye başlanınca çok gecikmeden konuşmaya katılmak dinç olunduğunu gösteren bir sinyal olabilir.
2: Es geht einfach darum, aktives Zuhören zu signalisieren und Freundlichkeit. Also wenn jemand redet, mal nicken und lächeln, wenn das dazu passt. Weitere Tricks, um fit und aktiv und zugewandt rüberzukommen, sind zum Beispiel frühzeitig in einem Call selber mal was sagen. Das bringt einen ins Gespräch präsent rein, selbst wenn man dann anschließend nicht mehr ganz so viel beiträgt. Und wenn man selber redet, dann sollte man in die Kamera und nicht auf den Bildschirm schauen, dann fühlen sich andere angesprochener.
1: Kısacası hafta başını biraz daha kolay geçirmek için hem molaları doğru değerlendirmek hem de video toplantılarında doğal kalmak önemli. Bu ayrıntıları DPA'dan Ronny Thorau verdi. Bizden de bir öneri var. Özellikle pazar gecesi daha erken uyuyup sabah uyku alınmış olarak kalkmak da haftayı kolaylaştırabilir. Bir diğer konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Evet, suç ortakları aranıyor. Okul tatillerinden bir iki gün önce ailelere sesleniyorum. Çocuğum hasta gelemeyecek okula deyip de ucuza bilet alan aileler. Neredesiniz? Şimdi geçenlerde Frankfurt'ta polis bu aileyi durdurmuş. Bir dakika, bugün okul var, çocuklar ne işlemiş? Ya mankin krank, hadi. Anca gidersin diyerekten cezayı da yapıştırmışlar. Şimdi bu her yerde böyle olmuyor tabii ki. Her polis yapmıyor bunu da, ama şimdi okuldan almış olduğunuz herhangi bir rapor varsa tabii ki o zaman sorun yok. Ama rapor yoksa işte orada belki, her zaman değil ama yine siz yine yapın demiyorum ama yani aslında yapın diyorum ama var mı böyle bir olay? Yaşanmışlıklar arkadaşlar. Yazın bana dedim. Weiblingen'den Süleyman Aslan, 2024 Aralık ayında son okul gününde Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Havaalanına gittim, tuvaletten telefon açayım dedim. Okula benim çocuk karnı ağrıyor, gelemeyecek, yalan söyleyeyim dedim. O anda havalimanında anons.
5: 3 numaralı uçağımız
4: işte perondan şuradan buradan böyle. Ondan sonra ortaya çıktı. Hadi bu seferlik affedelim demişler. Ve böyle ucuz kurtulmuş. Bir başka dinleyicim. Selam, ben Hamburg'dan Zeynep. Öğretmenim diyor. Ve erkenden tatile giden ailelere gıcık oluyorum diyor. Çünkü ben de tatil zamanını bekleyip iki katını ödemem lazım. Yine de çalışkan öğrenci olunca izin koparmaya çalışıyoruz müdürden. Yani bir güzellik yapmaya çalışıyoruz diyor. Bir güzellik yapsana. Dun dun dun dun dun dun dun. Ya sesim ne kadar kötü ya. Aynı fazla. Zo. Bir başka dinleyicim. Burada bakayım ne diyor. Here. Ya neden yayınladın kendi sesimi dinleyemedim diyor. Ha biraz önce telefonun üstüne oturup da konuşan dinleyici. Ya bunu bir daha okuyacağım. Merhaba ben Yasin. Ceza yiyen aile ne kadar ceza yemiş? 4 kişilik kafadan 1000 euro desek cezada 500 euro ise yine kurtarır mı acaba? Günün en güzel mesajı buydu şimdi.
5: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
6: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Bo, nein, anne, bu sene bitte köye gitmeyelim. Ya anne, 4 hafta orada kalıyoruz, benim canım sıkılıyor. Ich hab gar nicht mal Freunde. Ya ama kuzenlerim beni anlamıyor. Ben diyorum ki pommes yemek istiyorum, diyorlar he, was? Pommes ne?

Ne demiştik? Evet, okul tatillerinden bir gün, iki gün önce çocukları okula göndermeyip de oğlum sen hasta ol, kızım sen hasta ol, okula gitmeyeceğiz, uçak biletlerinden kar edeceğiz dediğiniz durum oldu mu? Burada bir dinleyici. Tabii ki burada bir Türk ailesini havalimanına çevirmişler, bir de Cezayir'e yapıştırmışlar. Nein, das dürft ihr nicht. Ama rapor varsa okulun tabii ki o zaman sorun olmuyor. Şimdi Baden-Württemberg, daha doğrusu bir dinleyicim diyor ki bizi de durdurdular diyor çocukları. Oturma yeri çocuğun Baden-Württemberg fakat okul Rheinland-Pfalz olduğunu fark ettiler. Özür dilediler, yolumuzu açtılar. Az kalsın uçağı kaçırıyorduk diyor. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, bizde bir şey olmaz demeyin, olabilir. Bir başka dinleyicim diyor ki Hakan abi biz bir kere iki gün erken çıktık. Çocuğa da sakın konuşma dedik. Polis çocuğu bir soru sordu. Bizimki bütün tatil planını anlattı diye. Ya çocuk konuşmamış, ifade vermiş bana soracak. Bir başka dinleyicim diyor ki ben yapmam abi diyor. Ceza korkusu tatilin bütün tadını kaçırır diyor. İşte bu da doğru bana soracak olsanız. Çünkü Antalya'ya gidiyorsun ama kafam Berlin'e veya da Stuttgart'ta, Köln'de, Dortmund'da, Essen'de değil mi? Mannheim'de, Stuttgart'ta ne o? Posta kutusunda. Acaba mektup geldi mi? O tatil değil, güneş altında stres terapisidir yani. So ist es. Und jetzt machen wir weiter mit... Aa, program bitmiş. Ich wollte noch weiter. 14.8 olmuş. Meine Fresse. Ne çabuk geçti öyle. Neyse. 22 saat sonra tekrar sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Yine güleceğiz, eğleneceğiz. Birbirimize hafiften dokunduracağız. Dokunma. Biliyorsunuz o şarkı. O şarkıyı da çalacağım yarın sizler için. Evet, biraz sonra kim gelecek? Tabii ki radyomuzun, daha doğrusu dünyanın en güzel sunucularından bir tanesi Esra arkadaşım sizlerle olacak. Şimdi neden? Neden? Bir saniye. Dünyanın en güzeli diyeceksiniz. Çünkü kadın sunucu dünyada pek yok. O zaman ne oluyor? Tabii ki bu oran gittikçe düşüyor. Yani aslında pek de o kadar güzel değil ama işte sunucu az olduğu için aralarındaki en güzeli diyoruz. Canım benim. Radyonuzdan sakın ayrılmayın arkadaşlar. Ve şimdi en güzel şarkılarımızdan bir tanesiyle ben noktalayacağım. Ondan sonra Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Nerede? Metropol FM'de.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden Deutschen Peter Hegemann und Georg Nagel sowie einen US-Forscher für ihre Entdeckungen im Bereich lichtgesteuerte Ionenkanäle und Optogenetik. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Hegemann forscht an der Humboldt-Universität in Berlin, Nagel an der Universität Würzburg. Optogenetik ist eine Methode, mit der sich Zellen mithilfe von Licht präzise an- oder abschalten lassen. Die Pflegekassen warnen vor weiter bestehenden Finanzrisiken für die Pflegeversicherung, trotz der Reformpläne der Bundesregierung. Nach Berechnung des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung bleibe auch im nächsten Jahr noch eine Lücke von rund 1 Milliarde Euro.
2: Mit der Pflegereform, die die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, sollen allgemeine Beitragserhöhungen im nächsten Jahr vermieden werden. Unter anderem, indem Gutverdiener und Menschen ohne Kinder stärker herangezogen werden. Das soll die erwartete Finanzlücke von mehr als 7 Milliarden Euro weitestgehend schließen. Gleichzeitig soll eine Kommission Vorschläge für weitergehende Reformen erarbeiten. Doch inwieweit diese Maßnahmen dann tatsächlich kurzfristig greifen, sei fraglich, so der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Deutschland muss aus Sicht der Geheimdienste vor allem mit Blick auf die Bedrohung durch Russland deutlich widerstandsfähiger werden, nicht nur militärisch. Russland führe einen Schattenkrieg gegen Deutschland, sagte der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Martin Jäger bei einer Anhörung im Bundestag.
3: Hinweise auf einen groß angelegten Angriff Russlands gegen NATO-Staaten gibt es demnach zwar aktuell nicht, denkbar sind aber wohl militärische Nadelstiche, besonders im Baltikum. Laut BND-Chef Jäger setzt der Kreml vor allem auf Einschüchterung. Moskau wettet auf unsere Schwäche, so Jäger wörtlich. Auch Verfassungsschutzchef Seelen warnt vor russischer Sabotage und Tötungsdelikten und auch vor Desinformation und Anschlagsversuchen, wie auf dem Flughafen Halle Leipzig. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Einige Tage nach dem Start des Tankrabatts sind die Spritpreise wieder leicht gestiegen. Laut ADAC hat ein Liter Super E10 am Sonntag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,14 Euro gekostet, rund 2 Cent mehr als noch am Donnerstag. Diesel stieg um knapp einen Cent auf 2,25 Euro. Ein Teil der anfänglichen Entlastungswirkung sei damit bereits binnen weniger Tage wieder aufgezehrt worden, so der ADAC.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü enflasyonla başlıyoruz. Yıllık enflasyon geriledi başlığımız var. TÜİK'in verilerine dayanıyor. Öte yandan Maliye Bakanı da konuştu. Kısaca enflasyon başlığı altında neler aktaracaksın?
5: Evet, Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz ayın yani Eylül ayının verilerini paylaştı. Enflasyon geçen ay yıllık %29.73 oldu. Aylık %1.84'tü. Yıllıkta bir gerileme meydana gelmiş oldu. TÜİK'in bu enflasyon verisinden sonra Ekim'de kira artış tabanı %31.49 olarak belirlendi. Ve Bakan Mehmet Şimşek'ten gelen açıklama ise yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğini öne çıkardı.
4: Bir operasyon haberine daha göz atacağız. Bu da siber suçlarla ilgili, detaylar neler?
5: Evet, şimdi 61 ilde düzenlenen operasyonlar vardı siber suçlarla mücadele kapsamında. İçişleri Bakanlığı'ndan bu açıklama yapıldı ki yasa dışı bahis, çevrim içi, çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar var bu siber suçlar içerisinde. Toplamda 547 şüpheli yakalanmıştı, 155'inin tutuklandığı belirtildi.
4: Avrupa'da da öne çıkan haberler arasına girdi. Uluslararası Uzay Kongresi ve Antalya'da başladı.
5: Evet, 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da çeşitli etkinliklerle kongre merkezinde başladı. Bunun temeline bakıldığında 108 ülkeden 6893 delege ve katılımcı kayıt yaptırdı. Tabii tüm kapılar ziyaretçilere aslında cuma günü açılacak ve içeride çeşitli deneyimler yaşanabilecek.
4: Bir süredir hakemler dosyasını ve operasyonlarını konuşuyoruz. Adliyeye sevkler de var. Öte yandan Futbol Federasyonu Başkanı'ndan da açıklama geldi. Kısaca neler paylaşacaksın?
5: Evet, Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ve yardımcı hakemlerden Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmışlardı. Onlar adliyeye sevk edildi ki MASAK raporlarında çok fazla işlem hacmi göründüğü bilgisi paylaşıldı. Özellikle Yasin Kol hakkında. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu şöyle bir açıklama yaptı. "Ben her türlü kavgayı göze alırım," dedi. Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki de 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal edemezsiniz," diye konuştu.
4: Biraz da futbolun heyecanlı güzel tarafından konuşalım. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile mücadele edecek. Son bilgiler neler?
5: Tabii ilk 3 maçımızda henüz bir galibiyet ya da puan kazanamamıştık. Dolayısıyla deplasmanda İtalya'da oynanacak maçtan aslında beklenti puan ya da puanlar. A milli takımın hedefi bu. Teknik direktör Montella da iyi bir skorla döneceğimizden ümitliyim diye bir açıklama yaptı. Bu karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: siyahlar.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Az önce Hakan vardı yayında. Yine benim arkamdan konuşmuş. Neden? Çünkü kulaklarım çınladı, oradan duydum. Benim hakkımda ne dediğini bilmiyorum ama her zaman dediğim gibi benim hakkımda ne dediyse yanlıştır. Hakan'ın sözüne güven olmaz. Ne dedi bilmiyorum. Ama benimle çok uğraşıyor şu aralar. Yani ben de isyanlardayım.
4: Ulan ben sana ne yaptım?
3: Özcan Deniz'le başladık Paydos Keyfimize. Bugün bol bol gündemden bahsediyor olacağız. Sizlerle sohbet muhabbet edeceğiz. Çok güzel şarkılar hazırladım. Bunları dinliyor olacağız. Özcan Deniz'le başlıyoruz. Dön desem. Eskimeyen eskilerden efsane bir parça. Özcan Deniz deyince aklımıza gelen işte o nameler bunlar.

Herkes çok merak etmiş. Hakan senin arkandan ne demiş? Daha yeni oturdum arabaya. Ne demiş Esra diye kaçır. Ya ben bir bilsem zaten. Dinleyicilerden duyanlar olmuş dinleyicilerimizden ama hangisine inanacağımı şaşırdım. Biri dedi ki ooo Esra seni o kadar çok övdü ki dediler ki bu daha korkunç. Hakan beni övdüyse kesin arkasından bir şey gelir. Demiş ki bana güzel demiş çok güzel bir sunucu dünyanın en güzel sunucusu demiş ama ortalıkta çok kadın sunucu olmadığı için Orhan Az olduğu için mecbur ona güzel diyeceğiz. Başka kimse yok demiş.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
3: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

Muazzam bir düet Ebru Yaşar ve Anıl Durmuş'tan Unutamadım adını düetini dinledik. Almanya gündeminde şu ara konuşulan bir konu var. Almanya'nın aslında çok ilginç bir çelişkisini anladık bu sayede. Şöyle bir çelişki arkadaşlar. Bir tarafta çalışan elemana ihtiyaç var. İşte daha fazla uzman lazım deniyor. Diğer tarafta da bir sürü uzman kendi mesleğine çalışamıyor. Burada yaşayan birçok yabancı diploması olmasına rağmen niteliksiz işlerde çalışıyor. Rakamlar da bunu gösteriyor. Yeni araştırmışlar. Şimdi uzmanlığı olan yabancıların %30'u yardımcı işlerde çalışıyormuş. Kendi işinde değil, öyle yan iş gibi. Üniversite mezunlarında bile bu oran %13'müş. Ya sen git o kadar üniversiteni oku, uzmanlığını al ama mesleğini yapama. Neden? Çünkü bürokrasi. En büyük sorunlardan biri bu denklik süreciymiş. Özellikle sağlık ve bakım gibi alanlarda bu belgeler, işte ek eğitimler ve sınavlar falan derken süreç bayağı 13-15 aya kadar uzayabiliyor. Yani ortada çok tuhaf bir tablo var, ben anlamıyorum. Almanya bas bas bağırıyor, uzman bulamıyorum diyor. Uzmanlar karşısına dikilip diyor ki ben buradayım kardeşim, al beni işe diyor. Ama yok, arada bir dosya var. İşte senin denkliğin var mı bakalım falan diye. Ve kazanan bürokrasi. Tebrikler, nur topu gibi bir bürokrasiniz var. Yani uzman olmasına var da onları kullanamıyoruz biz Almanya'da. Böyle bir durum var arkadaşlar.

şarkının bir hikayesi var. Burak Bulut, Ah Be Manolya şarkısını boşandığı eşinden eski eşine yazmış. Çok mutlu ve göz önünde bir evlilikleri vardı. Hatta böyle düetlerle başladığı aşkları, Eda Sakız'la olan aşkları. Ve ondan sonra maalesef evliliklerini sonlandırdılar. Ve Ah Be Manolya şarkısını eski eşine yazdı. Şimdi dinliyoruz.

Almanya'da işsizlere işe başlarsan üstüne 100 euro bonus diyorlar artık. Yeni bir model tartışılıyor. Adı da Erwerbsboost'ta. Amaç ne peki burada? Amaç şu. İnsan sosyal yardımdan çıkıp mesela işe geçtiğinde, iş buldu diyelim, iş çalışmaya başlayacak. İşte diyor ki çalışmaya başladım ama cebimde pek bir şey değişmedi yani demesin. İşte işe geçişi biraz daha cazip olsun istiyorlar. Şimdi bu öneri hesaplanmış ve bu sistemin yaklaşık 320-2000 kişiyi tekrar işe kazandırabileceğini söylüyorlar. Hani düşük gelirli ailelerin de cebine bir miktar daha fazla para kalması hedefleniyor. Tabii bu henüz yürürlüğe girmiş bir uygulama değil, bir öneri bu. Bazı kişiler şöyle düşünüyor. İşte işe girdim de ne oldu? Yine aynı parayı kazanıyorum. Diğer türlü en azından evimde otururdum gibi şeyler düşünüyorlar. Bu sorunu şimdi bu şekilde çözmeyi planlıyorlar. Almanya'da yaşayanların zaten bu konuda işte işe girme konusunda sürecinde çok zorluklarla karşılaştığını biliyoruz. Hani iş bulma sürecinde işi buluyoruz, bazen bize uygun olmadığını düşünüyoruz gibi zorluklar var. Bir de üstüne şu anda böyle bir durum olunca bu projeyi, yani bu öneriyi vermişler. Bu arada Almanya'da yaşayanların genel olarak artık borçlarını ödemediği ortaya çıkmış. Ödeyemediğini söylüyormuş insanlar borçlarını. Birazdan da bunu konuşuyor olacağız. Şimdi Zara bizlere eşlik ediyor. Bir gülü sevdim.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Almanya'da 5,5 milyon kişi borçlarını artık düzenli ödeyemiyormuş. Ve insan hani ilk anda herhalde herkes fazladan mı harcamaya başladı? Alışveriş mi yaptığımız için abartıyoruz diye düşünüyor ama o kadar da basit değilmiş. Ben şok oldum bu rakamları gördüğümde. En büyük nedenler neden? Bunu araştırdım. Öncelikle hastalık, işsizlik ve başarısız girişimler bunlar. Ve tabii yüksek kiralar, artan yaşam masrafları, böyle liste ilerliyor. Hastalık, yani bakın halimize, sağlığımıza şükretmek için bir hatırlatma olsun. Bu insanlar hasta olduğu için çalışamaz durumdalar.

ve o yüzden para kazanamaz duruma gelebiliyorlar. Şimdi borç miktarına bakalım. Borç miktarının ortancası da 19 bin euronun üzerinde. Öyle diyeyim. Şimdi bir de şey var ya, sistemler gelişti. Şimdi al sonra öde falan diye sistemler var. Ve tek tıkla bir sürü işte fazla taksit yaptırabiliyoruz ya. Bunlar işi kolaylaştırıyor gibi görünse de özellikle gençlerin borca girmesini hızlandırabiliyormuş. Gençlere sormuşlar ödeme yöntemi olarak ne kullanıyorsunuz diye. Onlar da hep bunu diyor. Şimdi al sonra öde sistemi. Yani olmayan paranla harcama yapıyorsun ve sürekli sonra ödemek için, yani ilerideki kendine güveniyorsun. Yarınki kendine güveniyorsun. Halbuki yarınki kendin de para kazanmıyorsun. Böyle bir kısır döngü var. Buna dikkat etmek lazım. İşin ironik tarafı şu. Borçtan çıkmak için danışmanlığa gidiliyor, tamam mı? Ve bazı yerlerde termin için bir yıl bekliyorsun. Bir yıl. Ya borçtan çıkacağım, bari bir uzmana danışayım diyorsun. Bir yıl bekliyorsun böyle borcun içinde. Yani borcun var, stresin var. Bir de nur topu gibi bir bekleme sıran var. Hayırlı olsun. Nasıl yapacağız, nasıl bu kısır döngüden çıkacağız bilemiyoruz vallahi. Siz böyle bir şey yaşıyor musunuz? Başınıza geldi mi bu? Bana hikayelerinizi göndermeyi unutmayın.

0: son zamanlarda Almanya'da borçlarını ödeyemiyormuş insanlar. 5,5 milyon kişi borçlarını düzenli ödeyemediğini söylüyor. Ve burada asıl bataklık şu: yeni ödeme sistemleri. Şimdi öde, şimdi al sonra ödersin sistemi var ya, işte bu sistemler bize sanki çok karlı gibi geliyor. Halbuki öyle değil. Yani yarınımızda ne olacağını bilemediğimiz için bugün elimizde olmayan parayla harcama yapmaya çalışıyoruz. Buna dikkat etmemizi öneriyor uzmanlar. Birincisi bu. İkincisi gençler. Şimdi elimizde telefonlar var ya, gençlerin de öyle. O yüzden böyle bir kredi kartı olmasa bile bu özelliği kullanabiliyorlar işte. Şimdi al sonra öde sistemini. Bunu hatta gençler kendi arasında ödeyemediği için şöyle isimlendiriyormuş: şimdi al sonra baban ödesin. Bir dinleyici yazmış, diyor ki, bir dinleyicimiz diyor ki, iki tane kız çocuğum var benim. Onlar da gençler, sürekli internetten online sipariş ediyorlar. Şimdi al sonra öde yöntemini seçiyorlar ama onlar hiçbir zaman ödemiyor. Hep sonrasında ben ödüyorum demiş. Tam olarak bundan bahsediyorum. Olmayan paramızı sanki varmış gibi güzel güzel harcıyoruz. Buna dikkat, aman. Bir dinleyicimiz Atakan yazmış. Bremen'den Atakan diyor ki, ben param varsa ihtiyacımı alıyorum. Param yoksa almıyorum ben Esra. Cep telefonuna bile kontrat yapmıyorum. Hazır kart kullanmıyorum. Ben sevmiyorum taksit ya da borcu demiş. Ya hangimiz seviyoruz ki borcu Atakan? Sana helal olsun. Ayağını yorganına göre uzatabilenler siz birer kahramansınız. Harikasınız. Kullanım alışkanlıklarımızı bir gözden geçirmeni vakti geldi. Bakın Almanya'da 5,5 milyon kişi borçlarını ödeyemiyor diyorlar. Arkamızdan böyle konuşmasınlar.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem sucuğun sunduğu paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Almanya'da 5,5 milyon kişi borçlarını artık düzenli ödeyemez hale gelmiş. Ve insanın aklına tabii şey geliyor, çok mu alışveriş yapıyorlar diye geliyor. Ama başlı başına sadece insanların çok fazla harcaması da değil, sadece ödeme sistemlerinin bizi biraz yanıltması söz konusu. Mesela en çok düştüğümüz tuzaklardan biri şuymuş, şimdi al sonra öde sistemi. Bu sistemi şimdi altını çizmeye devam ediyorum ki özellikle gençler düşüyormuş. Kendi hesabınızı yapmadan böyle bir ödeme sistemini tercih etmeyin. Mesela şimdi al sonra öde, işte bir ay sonra ödeyeceksin diyelim. Bir ay sonra olacak mı o kadar paran? Onu hesaplaman gerekiyor ki bu seni yanıltmasın. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki Ömer, bizim hatun diyor 3 ay sonra gelecek masasını, maaşını 3 ay sonra gelecek maaşını 2 sene önce yedi bitirdi diyor. Bazen öyle yanılıyoruz, hissediyoruz işte, yani para dediğin nedir ki, bir rakamlardan ibaret falan diye. İşte nakit para elimizde olmayınca herhalde öyle düşünüyoruz. Hep rakam görüyoruz ya banka hesabımızda online olarak. O ciddiyetin farkına varamayabiliyoruz. Tekrar altını çizmek istiyorum. Özellikle gençler, kullanım alışkanlıklarınızı, ödeme sistemlerinizi gözden geçiriniz. Borçlara çok girmemeye çalışın. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Şu aralar bir de elimizdeki parayı da elimizde tutabilmek çok önemli. Dolandırıcılıklar var. Bu konunun üzerine şu aralar Almanya'daki dolandırıcılık olaylarını anlatacağım. O da biraz sonra sizlerle olacak. Şimdi Ezel, bana ne bu sevdalardan diyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden Deutschen Peter Hegemann und Georg Nagel sowie einen US-Forscher. Ausgezeichnet werden ihre Entdeckungen im Bereich der Optogenetik, wie das Karolinska-Institut in Stockholm mitteilte.
2: Durch die Arbeit der drei Wissenschaftler verstehen wir heute besser, wie unser Gehirn funktioniert. Die beiden Deutschen haben bei Experimenten mit Algen herausgefunden, dass bestimmte Proteine auf Licht reagieren und ein elektrisches Signal auslösen. Dicerus hat dieses Protein in einen lichtgesteuerten Schalter für Nervenzellen verwandelt. Damit kann man nun Schaltkreise im Gehirn sichtbar machen, die Erinnerungen, Gefühle und Verhaltensweisen steuern, was für die Behandlung von Krankheiten wie Schizophrenie und Depressionen relevant sein kann. Sigrid Hamm, Skandinavien.
1: Deutschland muss aus Sicht der Geheimdienste, vor allem mit Blick auf die Bedrohung durch Russland, deutlich widerstandsfähiger werden. Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns, sagte der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Martin Jäger während einer öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags.
3: Die russische Führung will für die Zukunft gewährleisten, dass in Berlin und anderen europäischen Hauptstädten keine politischen Entscheidungen gegen Moskau getroffen werden.
1: Verfassungsschutzchef Sinan Selen warnte, Russland zeige nach wie vor seine Bereitschaft zu Sabotage und zu Tötungsdelikten. Die neue E-Auto-Prämie läuft erfolgreich. Laut Bundesregierung ist die Förderung bereits an 100.000 Haushalte ausgezahlt worden. Bundesumweltminister Carsten Schneider sagte, das Programm habe die Erwartungen weit übertroffen. Besonders wichtig sei ihm die soziale Staffelung. Die Hälfte der Antragsteller verdiene maximal 45.000 Euro im Jahr. Die 3 Milliarden Euro Fördervolumen sollen bis 2029 für rund 800.000 Fahrzeuge reichen. Galeria ist wieder insolvent und Miteigentümer Bernd Beetz macht die Geschäftsführung dafür verantwortlich. Er halte die Insolvenz grundsätzlich für vermeidbar, sagte Beetz der Bild-Zeitung. Die Transformation hätte konsequenter und schneller umgesetzt werden müssen. Es brauche ein stringentes Warenmanagement, eine klare Sortimentsstrategie und eine stärkere Kundenorientierung. Für Galeria ist es bereits der 4. Insolvenzantrag binnen 6 Jahren.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü enflasyonla başlıyoruz. Yıllık enflasyon geriledi başlığımız var. TÜİK'in verilerine dayanıyor. Öte yandan Maliye Bakanı da konuştu. Kısaca enflasyon başlığı altında neler aktaracaksın?
5: Evet, Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz ayın yani Eylül ayının verilerini paylaştı. Enflasyon geçen ay yıllık %29.73 oldu. Aylık %1.84'tü. Yıllıkta bir gerileme meydana gelmiş oldu. TÜİK'in bu enflasyon verisinden sonra Ekim'de kira artış tabanı %31.49 olarak belirlendi. Ve Bakan Mehmet Şimşek'ten gelen açıklama ise yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğini öne çıkardı.
4: Bir operasyon haberine daha göz atacağız. Bu da siber suçlarla ilgili. Detaylar neler?
5: Evet, şimdi 61 ilde düzenlenen operasyonlar vardı siber suçlarla mücadele kapsamında. İçişleri Bakanlığı'ndan bu açıklama yapıldı ki yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar var bu siber suçlar içerisinde. Toplamda 547 şüpheli yakalanmıştı, 155'inin tutuklandığı belirtildi.
4: Avrupa'da da öne çıkan haberler arasına girdi. Uluslararası Uzay Kongresi ve Antalya'da başladı.
5: Evet, 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da çeşitli etkinliklerle kongre merkezinde başladı. Bunun temeline bakıldığında 108 ülkeden 6893 delege ve katılımcı kayıt yaptırdı. Tabii tüm kapılar ziyaretçilere aslında cuma günü açılacak ve içeride çeşitli deneyimler yaşanabilecek.
4: Bir süredir hakemler dosyasını ve operasyonlarını konuşuyoruz. Adliyeye sevkler de var. Öte yandan Futbol Federasyonu Başkanı'ndan da açıklama geldi. Kısaca neler paylaşacaksın?
5: Evet, Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ve yardımcı hakemlerden Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmışlardı. Onlar adliyeye sevk edildi ki MASAK raporlarında çok fazla işlem hacmi göründüğü bilgisi paylaşıldı. Özellikle Yasin Kol hakkında. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu şöyle bir açıklama yaptı. "Ben her türlü kavgayı göze alırım," dedi. Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki de 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal edemezsiniz," diye konuştu.
4: Biraz da futbolun heyecanlı güzel tarafından konuşalım. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile mücadele edecek. Son bilgiler neler?
5: Tabii ilk 3 maçımızda henüz bir galibiyet ya da puan kazanamamıştık. Dolayısıyla deplasmanda İtalya'da oynanacak maçtan aslında beklenti puan ya da puanlar. A milli takımın hedefi bu. Teknik direktör Montella da iyi bir skorla döneceğimizden ümitliyim diye bir açıklama yaptı. Bu karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 22 derece. Gün boyunca Koblenz'de 8 ile 22, Neuwied ve Bendorf'ta 8 ile 22 derece bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Değerli dinleyicilerimiz, şu aralar Almanya'da olan, popüler olan bir dolandırıcılık var. O yüzden bu konuda uyarmak istiyorum. AOK müşterilerine şu aralar bazı e-mailler gidiyor. Geri ödeme vaat eden sahte mailler gibi bayağı resmi görünüyor. Hatta şöyle yazıyor. 7 Ekim tarihine kadar onaylamazsanız hakkınız yanar diye de insana acele ettiriyorlar, panik yaptırıyorlar. 478,90 € geri ödeme vaat ediyorlarmış. Böyle olunca tabii işte neredeyse 500 € hemen başvuralım da geri ödeme yapsınlar gibi düşünüp aceleyle yanlış bir karar vermeyelim. Şimdi olay tamamen dolandırıcılık. Amaç ne burada? Sizi linke tıklatıp kişisel bilgilerinizi almak, banka bilgilerinizi almak. Bu yüzden eğer böyle bir e-mail geldiyse size sakın o linklere basmayın. AOK uygulamasından, İşte o app'ten ya da resmi sitesinden kendiniz girip kontrol edin. En kötü arayın AOK'yı. Bana böyle bir e-mail geldi, güvenmiyorum, ne yapmalıyım diye sorun. Yani artık size para iadesi çıktı mailini görünce ben artık hiç sevinemiyorum. Gerçek de olsa artık bu dolandırıcılar yüzünden inanasım gelmiyor. Önce bir şüpheleniyorum. Çünkü bu devirde, yani sizce de öyle değil mi? Bu devirde para geri geliyorsa bile insan düşünüyor. Kesin bunda bir iş var. Bana nasıl para gelebilir diye bir şoke oluyoruz yani. Bir dolandırıcılık daha var arkadaşlar. Birazdan da onu paylaşacağım. Aman gözümüzü dört açalım. Elimizdeki para öyle havadan gelmiyor.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

gün geçmiyor ki dolandırıcılar biraz yorulup da durmasınlar. Hiçbir zaman durmadan insanları dolandıran bu kötü kalpli insanlar Hessen'da bu defa farklı bir dolandırıcılık yöntemi deniyorlar. Hessen'da altın satmak isteyenleri hedef alıyorlar. Bayağı klasik ama çok pahalı bir dolandırıcılık çıkmış. Posta kutularına ilan bırakıyorlar. Ne yazıyor biliyor musunuz? Altın ve gümüş alıyoruz diye el ilanı bırakıyorlar sizin posta kutularınıza. İnsanlar tabii arıyor, buluşuyor, altınları teslim ediyor. Sonra alıcılar da paranın küçük bir kısmını nakit veriyor. Diyor ki tamam diyor, bunu alın, sonra kalanını bugün size hesabınızı überweisung yapacağız diyorlar. Ama para falan gelmiyor. Havale falan yok ortada yani. Şu ana kadar bilinen iki olayda zarar ne kadarmış biliyor musunuz? 10 binlerce euro. Büyük büyük paralar, altınlar söz konusu burada. Yani altın satarken sadece böyle gramı kaç euro falan diye sormak yetmiyor. Bir de bu adam hani gerçekten kim, ben kime satacağım bunu diye sormak gerekiyor. Bunun peşini bırakmamak lazım. Ah ah, işte görüyorsunuz değil mi? Malın mı var, derdin var. Benim hiç böyle dertlerim yok mesela.

0: İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz'te 2026-27 eğitim yılının sonbahar tatili bugün başladı. Eyalet Eğitim Bakanlığı'nın güncel resmi takviminde Herbstferien'in dönemi 5 Ekim-16 Ekim olarak belirleniyor. Eyalette her okulun ayrıca 6 hareketli tatil günü belirleyebildiği için bu ek günler okuldan okula farklılaşabiliyor. Eğitim Bakanlığı bu tatil döneminde ayrıca yaklaşık 2000 çocuk ve gence ulaşması planlanan 200 gönüllü öğrenme ve dil kursunun düzenlendiğini duyurdu. Deutsche Bahn Rhein-Neckar-Pfalz bölgesindeki trenlerde ses kaydı yapabilen yaka kameralarını denemeye başladı. SWR'in haberine göre bugünden başlayan test 2 ay sürecek. Uygulamaya 25 tren görevlisi katılacak. Görevliler hareket veya saldırı durumunda görüntünün yanı sıra ses de kaydedebilecek. Kaiserslautern Eyalet Mahkemesi eski arkadaşını bıçaklayan 26 yaşındaki kadına 5 yıl hapis cezası verdi. Gelen bilgilere göre kadın öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından mahkum edildi. Mahkemeye göre saldırı Şubat ayında öfke ve kıskançlık nedeniyle gerçekleşti. Kadın mağduru sırtından ve boynundan bıçakladı. Değerli dinleyenler, Düsseldorf Yerel Mahkemesi galeriya mağazalar zinciri için geçici iflas sürecini başlattı. Buna göre bir avukat geçici iflas yöneticisi olarak atandı. Şirket 6 yıl içinde 4. kez iflas başvurusunda bulundu. Almanya'daki 83 mağazada faaliyetlerin şimdilik sürmesi planlanıyor. Hangi şubelerin kapatılacağı ise henüz belli değil. Yaklaşık 12 bin çalışan işlerinin geleceği konusunda belirsizlik yaşıyor. Çalışanların iflas ödeneği alıp almayacağı da netleşmedi. Koalisyonun kaderi için kritik hafta başladı. Çalışma, emeklilik, bakım ve 2027 bütçesi aynı masaya geldi. Merz hükümetinin koalisyon komitesi yaz arasından sonra çarşamba günü yeniden toplanacak. Buna göre çalışma süresi yasası, emeklilik reformu, bakımın finansmanı ve 2027 bütçesi ana gündem olacak. Seçim yenilgilerinden sonra bu toplantı hükümet için test olarak görülüyor. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Şimdi ERK marketlerde çok acayip bir olay gelmiş. Burada artık şey yapabileceğiz. Mesela diyelim ki domates alacaksın. ERK'da domates alıp aynı zamanda tansiyon da ölçtürebileceksiniz. Ne alaka demeyin. Düşünmüşler bizi, sağlığımızı. Ocak ayından itibaren iki mağazada sağlık küpü denen kabinler olacak. Sağlık küpü, Gesundheitswürfel deniyor buna. Bu kabinler şu anda deneniyor. İçeri giriyorsunuz. Ekrandan doktor görüyorsunuz. Doktorla görüntülü görüşebiliyorsunuz hatta. Bazı işte temel kontroller, akciğer testi, kalp dolaşım ölçümleri ve böyle basit laboratuvar analizlerini de yapabileceklermiş. Bu pilot uygulama şu an başarılı olursa mağazalarda yayılabilecek bu EDK'larda. Yani market alışverişi diyoruz ama ne kadar kapsamlı görüyor musunuz işte? Listeye yazıyoruz. Alınacaklar listesi. Süt, ekmek, yumurta, bir de doktor kontrolü yanına. Ya ne kadar güzel düşünmüşler, detaylı düşünmüşler. Almanya'da zaten termin bulmak o kadar zor ki. Doktordan termin almak zor olunca doktoru markete getirmişler. Helal olsun. Valla yakında şey, payback kartınız var mı? Tansiyonunuz nasıl diye sorarlarsa şaşırmayacağım.

0: Tarkan'dan muazzam bir şarkı dinledik. İkimizin yerine ya o kadar tatlı bir anlatımı vardı ki. Şimdi yine aynı şekilde gönlümüze dokunan bir şarkı. Yıldız Tilbe'den Dayan Yüreğim sizlerle. Bakın ne güzel anlatıyor şarkıyı.
1: Mitara bilsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Bu hayattan en çok almak istediğim ders ne biliyor musunuz? Hani hep hayattan dersini al derler ya. Mutluluk yahu. Mutluluk. E bunu da yapmışlar Almanya'da. Bottrop'ta, Gelsenkirchen'in oralarda bir yerde. Bottrop'ta bir ilkokulda çocukların haftada bir mutluluk dersi varmış ya. Nasıl kıskandım, nasıl? Anlatamam. Bir an önce ilkokula başlasam da mutluluk dersine girip mutluluk öğrensem diye yalvarasım var şu an. Mutluluk dersi. Bir de bu derste ne ödev var ne de not var. Şimdi çocuklara ben kimim, ben neyi iyi yapabiliyorum, neye ihtiyacım var gibi şeyleri düşünmeleri öğretiliyormuş bu mutluluk dersinde. Ay, kıpır kıpır oldum vallahi. Derse başlarken de herkes böyle o gün kendini birden 10'a kadar bir mutluluk barometresinde gösteriyor. İşte birden 10'a kadar kaç mutlusun diye soruyorlar. Ona göre çocuklar kendisi diyor ki işte ben bugün 8 mutluyum diyor. Bir de çok güzel bir tarafı var. Sadece şey de değil, hani ben nasıl mutlu olurum değil de başkalarını da nasıl iyi hissettirebilirim kısmı da var. En sevdiğim kısmı bu. Hatta bazen işte bir çikolatayı mesela yarım saatte yiyorlarmış. İşte kokusunu, tadını, o anı fark etmeye çalışıyorlarmış. Biz ne yapıyoruz? Çikolatayı alıp hapur hapur yiyoruz. Hiç o andan mutlu olmuyoruz. Geçip gidiyor. İşte bu yüzden hani ben hatırlıyorum çocukken çikolatayı 10 saniyede bitiriyordum. Elime bir Nutella versen 2 kaşık da bitirirdim yani. İşte şimdi bu mutluluk dersinde de diyorlar ki 30 dakika, yarım saatiniz var, bir çikolatayı yavaş yavaş keyfini çıkara çıkara yiyin diyorlar. İnanılmaz ya, mutluluğun ilk dersi benim not defterimde yazıyor şu an. Yavaş yemek yemek, yavaş yemek tadını çıkarmak. Bunu notlarıma yazdım. Peki siz bu derse girseniz en çok neyi öğrenmek isterdiniz? Nasıl mutlu olmayı not alırdınız? Sizce sizi mutlu eden şeyler neler? Biraz da kendi aramızda biz mutluluk dersi işleyelim, öyle değil mi?
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

ben tekrar okula başlamak istiyorum ve okulda mutluluk dersi almak istiyorum. Ve bu mümkün şimdi, biliyor musunuz? Bodrum'da bir ilkokulda çocukların haftada bir mutluluk dersi varmış. Hayatta hiçbir şeyi kıskanmam, kimseyi kıskanmam. Ama bunu var ya, of nasıl kıskandım anlatamam. Ya müthiş bir ders, size nasıl mutlu olunur, sizi mutlu edecek şeyler neler, bunları anlatıyorlar derste. O kadar güzel ki sen de kendini mutlu eden şeyleri keşfetmiş oluyorsun ve onlara odaklanmış oluyorsun. Mesela her gün yaptığımız böyle rutinden artık göremediğimiz çok kıymetli şeyler var ya, aklıma o geldi. Hani evimizden çıkıyoruz, hatta böyle güzel bir evimiz var, kendimiz dekorlarını yapmışız, güzel güzel ışıklandırmışız. Evimizden çıkıyoruz, yolumuzu tutuyoruz, iş yerine gidiyoruz. İş yerinde sevdiğimiz, günümüzün çoğunu geçirdiğimiz arkadaşlarımız var. Çok kıymetli arkadaşlarımız. İşte bunların değerini bilmek. Aslında mutlu olmak biraz bakış açısıyla alakalı. Eğer siz öf pöf diyerek işe gitmezseniz, aa ne güzel bugün de sevdiğim arkadaşlarımın yüzünü göreceğim diye giderseniz mutlu oluyorsunuz. İşte bu okulda anlattıkları da bu. O kadar güzel geldi ki bana bile iyi geldi. Niye ilkokulda sadece bunu öğretiyorlar anlamadım. Zaten ilkokula giden çocukların mutlu olması çok kolay değil mi ya? Çocuklar çok kolay mutlu oluyor zaten. Asıl bizler yetişkinler bir türlü mutlu olmayı öğrenemedik. Sürekli öf pöf yapıyoruz, şikayet ediyoruz. Biraz bize vermeniz lazım bu dersi. Öğretmenler, çok değerli öğretmenlerim, size sesleniyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki mutlu olmak için sabah 5'te koşu yapmak benim için birebir. Başka hiçbir şey bilmem ben demiş Hasan. Sabah 5'te kalkıp koşmak. Mesela kimisi için mutsuzluk sebebi, kimisi için de mutluluk. Peki siz mutluluğu nerede buluyorsunuz? Sizi mutlu eden şeyler neler? Bana yazın. Biz de kendi mutluluk dersimizi işleyelim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr auch an zwei Deutsche. Peter Hegemann, Georg Nagel und ein US-Amerikaner werden für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Optogenetik ausgezeichnet. Das hat das Karolinska-Institut in Stockholm bekannt gegeben. Mit der Optogenetik lassen sich Nervenzellen per Licht präzise steuern und zeigen so, wie das Gehirn Gefühle und Erinnerungen formt. Bald wird Wasser knapp. Darauf will Bundesumweltminister Carsten Schneider reagieren. Er plädiert für einen neuen Umgang mit Wasser in Deutschland. Denn das sei nicht nur entscheidend für unsere Umwelt, sondern auch für die deutsche Wirtschaft. Das sagte Schneider heute früh in Berlin. Auch will er Pharma- und Kosmetikindustrie stärker zur Verantwortung ziehen.
2: Wir haben Verunreinigungen im Abwasser, insbesondere was pharmazeutische Industrie, aber auch Chemikalien betrifft. Und deswegen gibt es eine EU-Regulierung, die vorsieht, dass diese vierte Reinigungsstufe, die also nochmal besser das Wasser reinigt, dass die Kosten dafür nicht von dem Wasserverbraucher bezahlt werden, sondern von dem Verursacher.
1: Lange habe es in Deutschland immer genug Wasser gegeben, dieser Sommer habe aber eine neue Realität gezeigt. Einige Tage nach dem Start des Tankrabatts haben sich die Spritpreise nun über dem Startniveau eingependelt. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter Super E10 laut ADAC gestern 2,14 Euro. Das waren gut 2 Cent mehr als am Starttag des Tankrabatts. Bei Diesel waren es 2,25 Euro pro Liter, rund 1 Cent mehr.
3: Die Entlastung durch den Rabatt ist praktisch weggeschmolzen. Beim Super E10 kann der ADAC den Preisanstieg kaum nachvollziehen. Ölpreis und Wechselkurs hätten sich nur wenig verändert. Es ist generell schwer zu beurteilen, wie vollständig die Steuersenkung von knapp 17 Cent pro Liter weitergegeben wird. Die Branche sagt, sie gebe den Rabatt komplett weiter. Bei der ersten Aktion im Mai und Juni kamen Verbraucherschützer und Wirtschaftsforscher zu anderen Ergebnissen. Ursula Winkler, Berlin.
1: Bei gewaltsamen Schülerprotesten in Nordfrankreich hat eine Polizeigranate einem 15-jährigen Gymnasiasten die Hand abgerissen. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Lille gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Generalinspektion der Nationalpolizei hat eine Untersuchung zum Polizeieinsatz eingeleitet.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların ayrıntılarına bakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Ay uzay aracının üretim ve montajının tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışında konuştu. Yaklaşık 3,5 tonluk aracın yerlilik oranının %80'i aştığını söyledi. Türkiye'nin uzay çalışmalarında kısa sürede önemli ilerleme kaydettiğini belirten Cumhurbaşkanı, uzayın silahlandırılmasına karşı çıktı ve uzay çalışmalarının birkaç ülkeyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı kongreye 111 ülkeden katılımcı geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 59 kişi arasında 2 ilçe belediye başkanı da bulunuyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de adliyeye götürüldü. Şüpheliler sevk öncesinde Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltılar 1 Ekim'de gerçekleşmişti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakabıyla tanınan oyuncusu Göksel Arsoy bugün hayatını kaybetti. Vefat haberini kızı Aşkım Arsoy duyurdu. 1957'de Kara Güllerim filmiyle sinemaya başlayan Arsoy, Samanyolu'yla tanındı. Bu filmde Belgin Doruk'la başrolü paylaştı. Arsoy, 1999'da Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülünü aldı. Kızı Aşkım Arsoy, cenaze töreninin büyük ihtimalle çarşamba günü yapılacağını açıkladı. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı bu akşam İtalya karşısında ilk galibiyetini arayacak. UEFA Uluslar Ligi maçı Bologna'da oynanacak. Karşılaşma Almanya saatiyle 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Türkiye, İtalya ile bugüne kadar oynadığı 17 maçta galibiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmaların 5'i berabere bitti, 12'sini İtalya kazandı. Milliler geçen hafta Bursa'da oynanan karşılaşmada rakibine yine 4-1 yenilmişti. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık 23 derece. Gün boyunca 3 şehirde 8 ile 23 derece arasında değişim bekleniyor. Hava şartları gün boyunca çok güzel geçecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
5: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Bu sefer Almanya'dan, buralı bir grubumuzdan şarkı çalıyoruz. Frankfurt am Main'daki yerel bir grubumuz var, bizim rock grubumuz. Rock Around the Orient isimli. Kendileri kısaltma ismi olarak Rato'yu da kullanıyorlar. Darıldım Darıldım isimli türkümüzü müthiş bir şekilde seslendirdiler. Biraz rock soundlara eklemişler, müthiş olmuş. Biz de gurur duyuyoruz, umuyoruz daha böyle başarılı gruplarımız da ortaya çıkar.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 83 sent. Çeyrek altın ise 207 euro 95 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 1 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
1: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
0: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
1: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, Almanya'da havalar soğuyor. Kaloriferler yeniden açılıyor. Peki bu kış kiracıların özellikle nelere dikkat etmesi gerekiyor?
2: Esra, en önemli konu yine ısınma masrafları. Şimdi güncel Heizspiegel diye bir durum var. Burada veriler veriliyor. Örneğin 70 metrekarelik ortalama bir dairede yıllık ısınma giderleri kullanılan tabii ki sisteme göre ciddi biçimde değişiklik gösterebiliyor. 2025'te doğalgazla ısınan bir evde ortalama maliyet yaklaşık 1180 euroydu. Bu duruma göre değişebiliyor. Bu yıl tüm bu rakamların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.
1: Peki ev sahipleri kış aylarında dairenin sıcak olmasını sağlamak zorunda mı?
2: Evet, böyle bir yönetmelik var. Genel olarak 1 Ekim ile 30 Nisan arasında ısınma döneminde evin yeterince ısıtılabilmesi gerekiyor. Yani yaşam alanlarında gündüz yaklaşık 20-22 derece, gece ise yaklaşık 18 derece kabul ediliyor. Ev sürekli daha soğuk kalıyorsa ya da kalorifer uzun süre çalışmıyorsa kiracı durumu belgeleyebilir. Bununla ilgili itirazda bulunabilir. Hatta gerekirse kira indirimine bile bir süre için gidebilir.
1: Peki kışın hep bizim işimize yarayacak bir konu daha var. Kiracıların kendi başına yapabileceği basit tasarruf önlemleri neler?
2: Bunların en önemlisi kaloriferin önünde bir şey olmayacak. Yani perde olabilir, koltuk olabilir. Açık olması lazım ki rahat rahat ısıtabilsin. Pencereyle böyle aralıklı olarak açık bırakmak yerine birden açıp havalandırmak ve tekrar kapatmak önemli. Bunun gibi belli şeyler var. Tabii ki yatak odası daha serin tutulabilir. İşte gündüz eğer evde değilseniz orta bir ayarda bırakabilirsiniz. Ne çok açık olacak ne de tam kapalı olacak.
1: Bir de şu sıralar birçok haneye böyle eski yıla ait ısınma faturaları geliyor. Burada neye bakmak gerekiyor?
2: Evet, önceki yıllara göre tüketim ne kadar değişmiş, buna bakmak gerekiyor. Ardından temel ücret ne kadar, tüketim bedeli, masrafların daireleri nasıl dağıtıldığının kontrol edilmesi gerekiyor. Şunu söyleyeyim, gelen bilgileri tamamen incelemek gerekiyor. Hata yapılabilir, yanlış hesaplamalar olabilir. Buna karşılık itiraz edersen oradan da cevap gelip düzeltebiliyorlar.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde Gazi, hayat seninle güzel.
1: Değerli dinleyicilerimiz, yaşadığınız şehre dair neler oluyor, neler bitiyor, gündeme dair neler var takip etmek istiyorsanız metropolfm.de sitemizi ziyaret edebilirsiniz ya da app'inizi indirebilirsiniz. Metropol FM app'ini indirebilirsiniz. Şimdi ise canlı canlı sizin yaşadığınız şehre dair haberlerimiz sizlerle.
0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz'te 2026-27 eğitim yılının sonbahar tatili bugün başladı. Eyalet Eğitim Bakanlığı'nın güncel resmi takviminde Herbstferien'in dönemi 5 Ekim-16 Ekim olarak belirleniyor. Eyalette her okulun ayrıca 6 hareketli tatil günü belirleyebildiği için bu ek günler okuldan okula farklılaşabiliyor. Eğitim Bakanlığı bu tatil döneminde ayrıca yaklaşık 2000 çocuk ve gence ulaşması planlanan 200 gönüllü öğrenme ve dil kursunun düzenlendiğini duyurdu. Deutsche Bahn Rhein-Neckar-Pfalz bölgesindeki trenlerde ses kaydı yapabilen yaka kameralarını denemeye başladı. SWR'in haberine göre bugünden başlayan test 2 ay sürecek. Uygulamaya 25 tren görevlisi katılacak. Görevliler hareket veya saldırı durumunda görüntünün yanı sıra ses de kaydedebilecek. Kaiserslautern Eyalet Mahkemesi eski arkadaşını bıçaklayan 26 yaşındaki kadına 5 yıl hapis cezası verdi. Gelen bilgilere göre kadın öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından mahkum edildi. Mahkemeye göre saldırı Şubat ayında öfke ve kıskançlık nedeniyle gerçekleşti. Kadın mağduru sırtından ve boynundan bıçakladı. Değerli dinleyenler, Düsseldorf Yerel Mahkemesi galeriya mağazalar zinciri için geçici iflas sürecini başlattı. Buna göre bir avukat geçici iflas yöneticisi olarak atandı. Şirket 6 yıl içinde 4. kez iflas başvurusunda bulundu. Almanya'daki 83 mağazada faaliyetlerin şimdilik sürmesi planlanıyor. Hangi şubelerin kapatılacağı ise henüz belli değil. Yaklaşık 12 bin çalışan işlerinin geleceği konusunda belirsizlik yaşıyor. Çalışanların iflas ödeneği alıp almayacağı da netleşmedi. Koalisyonun kaderi için kritik hafta başladı. Çalışma, emeklilik, bakım ve 2027 bütçesi aynı masaya geldi. Merz hükümetinin koalisyon komitesi yaz arasından sonra çarşamba günü yeniden toplanacak. Buna göre çalışma süresi yasası, emeklilik reformu, bakımın finansmanı ve 2027 bütçesi ana gündem olacak. Seçim yenilgilerinden sonra bu toplantı hükümet için test olarak görülüyor. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

Candan Erçetin Annem şarkısını söyledi. Tüylerimiz diken diken oldu vallahi. Çok etkilendik. Arkadaşlar, mutlu olmak sizce kolay bir şey mi? Sonradan öğrenebilir miyiz mutlu olmayı? Mutlu olmayı unuttuk yahu diyenler var mı? Öyleyse sizi Bottrop'a götürmek istiyorum. Gelsenkirchen'in oralarda bir yerde, Bottrop'ta bir ilkokulda çocukların haftada bir mutluluk dersi varmış. Bu mutluluk dersini öğretmenler

Valla sen öyle öyle bir anlattın ki ben bile mutlu oldum buradan, bana ne oluyorsa. Bir dinleyicimiz Dürdane yazmış Frankfurt'tan. Diyor ki benim mutlu olduğum anlar köpeğimle geçirdiğim zaman diyor. Onunla olmak hem rahatlatıyor beni hem de çok mutlu oluyorum demiş. Ay bizim hayvan dostlarımız hem bizi mutlu ediyor. Biz de onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir dinleyicimiz yazmış diyor ki ben mutluluğu çekirdek ailemin gülüşünde buluyorum demiş. Ay en güzeli de sevdiklerimizi mutlu etmek. Beni de en mutlu eden şeylerden bir tanesi bu. Çevremizdeki insanları sevindirince, mutlu edince bizden mutlusu yok var.

bizi mutlu eden şeylerden biri de bu güzel şarkılarımız bize eşlik ederken ki yaşadığımız an. Her telden 7'den 70'e, nesilden nesle, duygudan duyguya bütün şarkılar işte burada Metropol FM'de. Şimdi Sezen Aksu radyolarınızda Ey Aşk diyor.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Deutsche Bahn ailelere sürpriz yapmış. Geçenlerde demiyordu mu? Demiyor muydu? Ay vallahi konuşmayı unuttum. Deutschland Ticket'te bir zam konuşmuştuk en son. Zam diyorduk. Şimdi sürpriz yapmış minnoş seni. Deutsche Bahn ailelere diyor ki kalabalıksanız bari biraz ucuza getirin diyor. 99 euro 99 centlik bir aile bileti var. Bu bilet kalıcı olacak arkadaşlar. Ya 100 euro diyelim. 99,99'a satıyorlar. Ya 1 centin de şurada lafını yapmayalım. 2 yetişkin ve 4 çocuğa kadar bu biletle trenlerde gidiş dönüş seyahati yapabiliyorsunuz. Ve koltuk rezervasyonu da dahil. Yazın deneme olarak başlamıştı bu. Şimdi ilgi görünce devam etme kararı aldılar. Aileler mutlu olsun diye. Ama işin küçük bir Deutsche Bahn klasiği tarafı da var. Uzun mesafe trenlerinde dakiklik oranı geçen ay %52 %52'ymiş. Dakiklik oranı. Ailece düşünün. Ucuza gideceğiz diye bindiniz işte trenlere ama ne zaman varacağınızı bilmiyorsunuz. Al sana sürpriz daha. Bir sürpriz daha. Ne zaman tren gelir, ne zaman varırız bilmiyoruz. Bu da bir sürpriz. Sürpriz paketine dahil. Deutsche Bahn aile dostu olmuş. Buradan çok mutlu oldum ailelere. Kocaman selamlar olsun. Ama annemi babamı arayıp hemen bir tatil planlamasını yapacağım. Neyse ki biz geç kalmalara alışkınız. Bence buna değer. Şaka bir yana çok güzel bir teklif. Yani 100 euroya ailece seyahat edebiliyorsunuz. Siz de eğer böyle bir planınız var ise bir göz atın biletlere. Bu fırsat kaçmaz.

Bu hafta direksiyon başında telefonunuzu elinize alıyorsanız polis vallahi de billahi de peşinizde, haberiniz olsun. Benden söylemesi. 5 Ekim ile 11 Ekim arasında bayağı bir kontrol edecekler. Kontroller sıkılaşacak. Ve olay sadece telefonunuzla işte konuşmak değil. Mesaj okumak. Bakın okumak diyoruz. Yazmak bile değil. Şöyle bir göz ucuyla bakmak. Navigasyonu kurcalamak, tableti ya da işte araç ekranını uzun uzun kullanmak da sorun olabilir. Araç ekranından korktum vallahi. Çünkü ben araç ekranını kurcalıyorum anca gidebileceğim yere navigasyonu ayarlayabilmiş oluyorum. Şimdi basit bir ihlal 100 euro ve 1 puan cezaya tekabül ediyor, böyle söyleyeyim. İş tehlikeye dönüşürse eğer ceza 200 euroya kadar çıkabiliyor. Üzerine bir de puan ve birkaç aylık araç kullanma yasağı da gelebilir. Bir de şu rakam insanı ayıltıyor biraz, bak şimdi oturuşum falan dikleşti benim. 100 kilometre hızla giderken ekrana 3 saniye bakarsanız yaklaşık 83 metre yol alıyorsunuz. Yani hani biz diyoruz ya, bir mesaja bakıp çıkacağım. Bir mesaja şöyle bir baktığımız süre, işte o süre aslında arabada bayağı bir mesafe demek oluyor. 83 metre yol hiç az değil. 3 saniyeden bahsediyoruz. Yani telefon bekler arkadaşlar. Telefon bekler işte. Ama direksiyon, yol o sırada hiç beklemiyor. Bu yüzden bu tekrar bir hatırlatma olsun. 5 Ekim ile 11 Ekim arasında direksiyon başında telefon, ekran, telefonla ekranla ilgileniyorsanız polisler daha çok kontrol altında tutuyor. Haberiniz olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden Deutschen Peter Hegemann und Georg Nagel sowie einen US-Forscher für ihre Entdeckungen im Bereich lichtgesteuerte Ionenkanäle und Optogenetik. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Hegemann forscht an der Humboldt-Universität in Berlin, Nagel an der Universität Würzburg. Optogenetik ist eine Methode, mit der sich Zellen mithilfe von Licht präzise an- oder abschalten lassen. Die Pflegekassen warnen vor weiter bestehenden Finanzrisiken für die Pflegeversicherung, trotz der Reformpläne der Bundesregierung. Nach Berechnung des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen bleibe auch im nächsten Jahr noch eine Lücke von rund 1 Milliarde Euro.
2: Mit der Pflegereform, die die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, sollen allgemeine Beitragserhöhungen im nächsten Jahr vermieden werden. Unter anderem, indem Gutverdiener und Menschen ohne Kinder stärker herangezogen werden. Das soll die erwartete Finanzlücke von mehr als 7 Milliarden Euro weitestgehend schließen. Gleichzeitig soll eine Kommission Vorschläge für weitergehende Reformen erarbeiten. Doch inwieweit diese Maßnahmen dann tatsächlich kurzfristig greifen, sei fraglich, so der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Deutschland muss aus Sicht der Geheimdienste vor allem mit Blick auf die Bedrohung durch Russland deutlich widerstandsfähiger werden, nicht nur militärisch. Russland führe einen Schattenkrieg gegen Deutschland, sagte der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Martin Jäger bei einer Anhörung im Bundestag.
3: Hinweise auf einen groß angelegten Angriff Russlands gegen NATO-Staaten gibt es demnach zwar aktuell nicht, denkbar sind aber wohl militärische Nadelstiche, besonders im Baltikum. Laut BND-Chef Jäger setzt der Kreml vor allem auf Einschüchterung. Moskau wettet auf unsere Schwäche, so Jäger wörtlich. Auch Verfassungsschutzchef Seelen warnt vor russischer Sabotage und Tötungsdelikten und auch vor Desinformation und Anschlagsversuchen, wie auf dem Flughafen Halle-Leipzig. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Einige Tage nach dem Start des Tankrabatts sind die Spritpreise wieder leicht gestiegen. Laut ADAC hat ein Liter Super E10 am Sonntag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,14 Euro gekostet, rund 2 Cent mehr als noch am Donnerstag. Diesel stieg um knapp einen Cent auf 2,25 Euro. Ein Teil der anfänglichen Entlastungswirkung sei damit bereits binnen weniger Tage wieder aufgezehrt worden, so der ADAC.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların ayrıntılarına bakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Ay uzay aracının üretim ve montajının tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışında konuştu. Yaklaşık 3,5 tonluk aracın yerlilik oranının %80'i aştığını söyledi. Türkiye'nin uzay çalışmalarında kısa sürede önemli ilerleme kaydettiğini belirten Cumhurbaşkanı, uzayın silahlandırılmasına karşı çıktı ve uzay çalışmalarının birkaç ülkeyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı kongreye 111 ülkeden katılımcı geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 59 kişi arasında 2 ilçe belediye başkanı da bulunuyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de adliyeye götürüldü. Şüpheliler sevk öncesinde Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltılar 1 Ekim'de gerçekleşmişti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakabıyla tanınan oyuncusu Göksel Arsoy bugün hayatını kaybetti. Vefat haberini kızı Aşkım Arsoy duyurdu. 1957'de Kara Güllerim filmiyle sinemaya başlayan Arsoy, Samanyolu'yla tanındı. Bu filmde Belgin Doruk'la başrolü paylaştı. Arsoy, 1999'da Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülünü aldı. Kızı Aşkım Arsoy, cenaze töreninin büyük ihtimalle çarşamba günü yapılacağını açıkladı. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı bu akşam İtalya karşısında ilk galibiyetini arayacak. UEFA Uluslar Ligi maçı Bologna'da oynanacak. Karşılaşma Almanya saatiyle 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Türkiye, İtalya ile bugüne kadar oynadığı 17 maçta galibiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmaların 5'i berabere bitti, 12'sini İtalya kazandı. Milliler geçen hafta Bursa'da oynanan karşılaşmada rakibine yine 4-1 yenilmişti. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 24 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 8 ile 24, Neuwied ve Bendorf'ta 8 ile 24 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 83 sent. Çeyrek altın ise 207 euro 95 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 1 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Türk.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Değerli dinleyicilerimiz, özellikle Stuttgart'ta bulunan dinleyicilerimiz, Stuttgart Havalimanı'nda işler şu an biraz karışmış durumda. Yetkili makamların aldığı bir tedbir nedeniyle uçuşlar geçici olarak şu anda durduruldu. Şimdilik neden durdurulduğu açıklanmadı. Ne zaman yeniden başlayacağı da belli değil. Bu yüzden Stuttgart'tan uçacak ya da oraya gidecek, inecek olanların gecikmeye hazırlıklı olması gerekiyor. Havalimanına gitmeden önce mutlaka kendi havayolu şirketinizden uçuş durumunu kontrol edin. Yani şu anda Stuttgart'ta uçak hazır da olabilir. Evet, uçak yolcu hazır ama sistem sizi uçurmuyor olabilir. Bilgi almanız söyleniyor. Dediğim gibi çok taze bir bilgi şu anda. Daha fazla bir detay yok. Olduğu an ben buradan yine sizlere aktarıyor olacağım. Bu haberi de biraz önce aktardılar. Havalimanı şirketi kendisi paylaştı. Şu an hatta önümde haber, tekrar bir güncelleme şu anda göremiyorum. Güncelleme olduğu an tekrar size aktarıyor olacağım. Tekrar söyledim. Stuttgart Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Stuttgart Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Bizler de hemen habercimiz Mesut'a bağlandık. Mesut, sağlam bilgiler, en güncel bilgiler sendedir. Nedir durum?
3: Durum şu anda bir kalkış ya da iniş yok. Angestellt, yani durduruldu var. Son dakika bilgisi olarak bunu tekrar paylaşalım. Yani şu an itibariyle Stuttgart Havalimanı'nda iniş ve çıkışlar durdurulmuş durumda. Nedeniyle ilgili de bir açıklama yok. Uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendiriliyor. Orada bekleyen yolcular ve yolculuk yapmak isteyen hazırlananlar açısından şöyle bir durum var. Yetkililerden ya da işte havalimanından durumlarıyla ya da yolcularıyla ya da yolculuklarıyla ilgili bilgi almaları gerekiyor.
2: Peki bu sebep neden oldu? Hani şu aralar çok popüler bir sebep var ya, droneler falan görülüyor ve bu yüzden durduruluyor. Böyle bir bilgi verildi mi net bir şekilde?
3: Ne drone ne de drone'un bir şey yok şu anda. Net bir açıklama yok. Biz de bekliyoruz zaten. Mea dazu in kürze diyorlar ya.
2: Evet.
3: Daha detaylar için yakında paylaşırız gelirse.
2: O zaman biz de anlık olarak takipçisi olacağız bu haberin. Peki teşekkür ediyoruz Mesut. Biraz sonra yine gündemle alakalı önemli gelişmeler var. Yine birlikte olacağız seninle.
3: Evet.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz'te 2026-27 eğitim yılının sonbahar tatili bugün başladı. Eyalet Eğitim Bakanlığı'nın güncel resmi takviminde Herbstferien'in dönemi 5 Ekim-16 Ekim olarak belirleniyor. Eyalette her okulun ayrıca 6 hareketli tatil günü belirleyebildiği için bu ek her okuldan okula farklılaşabiliyor. Eğitim Bakanlığı bu tatil döneminde ayrıca yaklaşık 2000 çocuk ve gence ulaşması planlanan 200 gönüllü öğrenme ve dil kursunun düzenlendiğini duyurdu. Deutsche Bahn Rhein-Neckar-Pfalz bölgesindeki trenlerde ses kaydı yapabilen yaka kameralarını denemeye başladı. SWR'in haberine göre bugünden başlayan test 2 ay sürecek. Uygulamaya 25 tren görevlisi katılacak. Görevliler hareket veya saldırı durumunda görüntünün yanı sıra ses de kaydedebilecek. Kaiserslautern Eyalet Mahkemesi eski arkadaşını bıçaklayan 26 yaşındaki kadına 5 yıl hapis cezası verdi. Gelen bilgilere göre kadın öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından mahkum edildi. Mahkemeye göre saldırı Şubat ayında öfke ve kıskançlık nedeniyle gerçekleşti. Kadın mağduru sırtından ve boynundan bıçakladı. Değerli dinleyenler, Düsseldorf Yerel Mahkemesi galeriya mağazalar zinciri için geçici iflas sürecini başlattı. Buna göre bir avukat geçici iflas yöneticisi olarak atandı. Şirket 6 yıl içinde 4. kez iflas başvurusunda bulundu. Almanya'daki 83 mağazada faaliyetlerin şimdilik sürmesi planlanıyor. Hangi şubelerin kapatılacağı ise henüz belli değil. Yaklaşık 12 bin çalışan işlerinin geleceği konusunda belirsizlik yaşıyor. Çalışanların iflas ödeneği alıp almayacağı da netleşmedi. Koalisyonun kaderi için kritik hafta başladı. Çalışma, emeklilik, bakım ve 2027 bütçesi aynı masaya geldi. Merz hükümetinin koalisyon komitesi yaz arasından sonra çarşamba günü yeniden toplanacak. Buna göre çalışma süresi yasası, emeklilik reformu, bakımın finansmanı ve 2027 bütçesi ana gündem olacak. Seçim yenilgilerinden sonra bu toplantı hükümet için test olarak görülüyor. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
1: Değerli dinleyenler, hemen bir ekleme yapmak gerekiyor çünkü son dakika gelişmesi var. Stuttgart Havalimanı'nda uçuşlar bugün öğleden sonra resmi bir tedbir nedeniyle geçici olarak durduruldu. Havalimanı tedbirin saat 18'den sonra tekrar kaldırıldığını, sona erdiğini açıkladı. Ancak geliş ve gidiş uçuşlarında gecikmeler devam ediyor. Stuttgart'a gelen bazı uçaklar Nürnberg dahil başka havalimanlarına yönlendirildi. Tedbirin nedeni henüz açıklanmadı. Yolcuların ve karşılamaya gelenlerin uçuşlarının güncel durumu ve ilgili gelişmeleri havayolu şirketinden öğrenmeleri istendi. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Zeki Müren ile devam ediyoruz. Zeki Müren'i biz sanat güneşi olarak da tanıyoruz. Sanat güneşi lakabı o kadar kendisine yakışıyor ki. Sanat, Türk sanat müziği deyince Zeki Müren o kadar güzel şarkılar seslendiriyor ki. Ve şimdi Gitme Sana Muhtacım isimli şarkısı. 1982 yılında yayınlanmıştı bu şarkı ve Eskimeyen Dost albümünde çıkmıştı. Sözü ve müziği de Selami Şahin'e ait bu şarkının. Çok keyifli bir şarkı şimdi sizlerle.

0: gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme.
1: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ederken akşam vakti gündemde yine dikkat çeken konular var. Frankfurt stüdyomuza bağlanıyoruz. Mesut'layız. Hoş geldin Mesut.
3: Tekrar merhabalar. İyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
2: Mesut, bir konu var, dikkat çeken bir konu. Sachsen-Anhalt'te yarın yapılacak meclis başkanlığı seçimi niye dikkat çekiyor?
3: Çünkü Almanya'da bir ilk olacak, büyük olasılıkla da öyle gözüküyor. Sachsen-Anhalt ya da senin de söylediğin gibi Sachsen-Anhalt eyaletinde Magdeburg'da meclis seçimden sonra ilk toplantısını yapacak. Milletvekilleri

0: meclis başkanını ve başkanlık divanını seçecek. Yani meclis yönetimini seçecek. AfD'li Tobias Rauch oy birliğiyle parti tarafından gösterildi başkanlığa aday. Zara Wagenknecht ittifakının ona destek vereceği açıklandı. Eğer bu destek gerçekleşirse yarın Almanya'da ilk defa aşırı sağcı, popülist sağcı olarak da nitelendirilen AfD meclis başkanlığını bir eyalette kazanmış olacak.
1: E peki bu meclisteki sandalye dağılımı seçim sonucunu nasıl etkileyebiliyor?
0: Tam anlamıyla Türkçe pat bir durum var. Yani AfD'nin 39, CDU, Sol Parti, Yeşiller ve SPD'nin milletvekili sayısı da yine 39. Arada 5 milletvekili olan BSV ya da Zahra Wagenknecht hanımefendinin partisinin milletvekili var. Bu 5 milletvekili dengeyi işte değiştiriyor. 42 milletvekili gerektiği için bu 5 milletvekili destek verirse tabii ki 44 oyla meclis başkanı seçilmiş oluyor. Yani çoğunluk AfD'ye geçmiş oluyor ki bu başbakanlık noktasında da yine BSV'nin desteği önemli olur. Eğer destek verirse AfD'li bir de meclis başkanı dışında başbakan bile olabilir.
1: BSV'nin desteği diyoruz ya, işte bu desteğini BSV nasıl gerekçelendiriyor? Diğer partiler buna ne diyor?
0: Demokrasiye saygılarından dolayı yapıyorlarmış bunu. Kim söylüyor? BSV'nin grup başkanı Thomas Schulze diyor. Bu geleneklere göre diyor, çok oy almış ya da mecliste büyük parti konumunda olan bir partinin hakkıdır meclis başkanlığı. O yüzden destekleyeceğiz diyor. Bunu bir şekilde demokrasi geleneğiyle açıklıyor.
1: Bir de AfD eş grup başkanından bir açıklama geldi. Tarihi gün açıklaması. Bu ne anlama geliyor? Onun üzerinden de geçelim.
0: Tabii ben olsam ben de tarihi gün derdim. Çünkü başbakanlık yolu da açılmış oluyor. BSV'nin desteği devam ederse Ulrich Siegmund seçimleri kazanan AfD'nin Saksonya-Anhalt başkanı Almanya için tarihi bir gün diyor ve kendilerini dışladığını öne sürdüğü CDU, SPD, Yeşiller, Sol Parti gibi demokratik kitle partilerini de çocukça davranmakla suçluyor. Yarın diyor tarihi bir gün olacak diyor. Çünkü meclis başkanlığını alacaklarından emin konuşuyor.
1: Evet, bu önemli bir konuydu. Bir de hemen son dakika bilgisi diye tekrar bir üzerine gitmek istiyorum. Stuttgart Havalimanı'ndaki uçuşların durdurulmasıyla alakalı bir konu vardı. Gelişmeleri aktaracaklarını söylemişlerdi. Henüz neden durdurulduğunu açıklamadılar. Bu konuda bir gelişme var mı?
0: Resmi bir açıklama yok, ancak tedbirler kaldırıldı. Uçuşlar tekrar başlıyor. Bu arada tabii ki uçuşlarda gecikmeler olduğu için ve olacağı için planlamadan dolayı bazı sorunlar havalimanında devam edebilir. Vatandaşların uçuş şirketlerine ya da havalimanından takip etmesinde yarar var. Ancak resmi tedbir kaldırıldı. Nedenini de yine paylaşacağız.
1: Teşekkür ediyoruz gelişmeleri aktardığın için Mesut.
0: Ben de.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Vibes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Vibes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuğ.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Cihan Yaşa. Siz İzmir doğumlusunuz, evet. 33 yaşındasınız ve yaşamınızı Viyana'da sürdürüyorsunuz.
2: Evet.
1: Girişimcisiniz ve çok ilginç projeleriniz var. Ama öncesinde şu 18 yaşına kadar devam eden konuşma bozukluğu aslında bir kekemelik durumu.
2: Evet.
1: Değil mi? Ve siz bunu kendi kendinize çözdünüz.
2: Evet, aynen öyle.
1: Evet. Ve biraz bahseder misiniz, nasıl oldu? 18 yaşta çok
2: uzun bir süre aslında.
1: Evet, evet.
2: Evet. Yani ben doğduğumdan beri sanırım bir sorun vardı. Tam olarak hangi yaştan itibaren başladığını bilmiyorum. Ailemin maddi durumu el verdikçe tabii birçok terapiste gözüktük. Fakat hiçbir sonuç alamadık. Uzun yıllar kendi ismimi bile söyleyemediğim yıllar oldu. Tabii bunlar hayatınıza direkt olumsuz yönde
1: etkiliyor. Ama bahsettiğiniz kekeleyerek değil, neredeyse hiç konuşamamak.
2: Hiç konuşamamak, evet.
1: Ha, ve ağır bir tablo.
2: Tabii ki de, yani şöyle düşünün. Hiç konuşamadığınız bir dünyada nasıl türlü bir hayal?
1: Nasıl yapalım? Peki eğitiminizi nasıl sürdürüyordunuz?
2: Eğitim de çok zordu. Genelde Türkçe edebiyat dersinde uyuyarak geçirdim. Çünkü öğretmenin beni kaldırmasından çok korkuyordum.
1: Yeah.
2: Bu yüzden matematik, fizik mühendisi olduğum için tabii o alanda ki daha fazla geliştim.
1: Belki o travmatik durum şimdiki bu müthiş işlerinizin kaynağı oldu. Belki de bunlara ilham verdi de diyebiliriz. Peki siz Viyana'da yaşıyorsunuz,
2: evet.
1: Ve sizi biz burada Almanya'da bir programa konuk ediyoruz. En azından Avrupa'dan konuşabiliriz ama sık sık geliyorsunuz Almanya'ya.
2: Evet, sık sık geliyorum.
1: Evet, peki. Zaten başarılı Türklerle konuştuğumuz bu programda mutlaka olmalıydınız. Siz üniversite eğitiminize Türkiye'de başladınız. Sonra lisans eğitimi Almanya'da ve üretim mühendisliği alanında. Ardından Varşova Teknik Üniversitesi'nde mühendislik ve yönetim alanında yüksek lisans yaptınız. Ve bu eğitiminizi bitirmiyorsunuz. Çünkü gelecek yılda Londra'da doktora eğitimine başlamayı ve ardından London School of Economics'te siyaset alanında 2 yıllık bir eğitim almayı planlıyorsunuz.
2: Aslında Polonya'dan sonra Avusturya'ya taşındım. Orada da Viyana Teknik Üniversitesi'nde tam burslu olarak MBA yaptım. Yani girişimcilik üzerine bir eğitim aldım. 2 yıllık okulu da 1,5 yılda tamamladım. Tabii sizin de söylediğiniz gibi özellikle girişimciyseniz her zaman kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü inanılmaz rekabetin olduğu bir sektör her anlamda. Bu yüzden doktoraya İngiltere'ye gideceğim. Aynı zamanda uzun vadede de siyasetle çok ilgilendiğim
1: büyük
2: için.
1: İdeallerimiz var. Evet. Bu da beni çok mutlu ediyor. İşte Avrupa'da yaşayan ve işinin başında kazancı olan bir insan dönüp tekrar vatanına ve orada siyasete girmeyi ve güçlü bir toplumsal harekette başrol oynamayı hayal ediyor, düşünüyor ya da tasarlıyor. Hangi kelimeyi kullanırsak kullanalım. Bu bize gereken insan. Bu sadece Türkiye'ye gereken bir Türk değil. Bu Almanya'ya gereken bir Alman ya da Avusturya'ya gereken bir Avusturyalı da olabilir. İşte bu genç bir insandan beklediğimiz bir ideal. Sizi tebrik ediyorum bu
2: açıdan. Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Peki, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Cihan Yaşa. Peki, burada tabii ki müthiş bir hayat hikayesi. Evlendiniz Polonya'da eğitim görürken.
2: Polonya'da eğitim
1: sonra
2: görürken...
1: Sonra boşandınız
2: mı? Yok, boşanmadım hala. Polonya'da eğitim görürken şu anki eşimle tanıştım. O da Polonya'da bir 6 aylık bir post-graduation, bir yüksek lisans eğitimi alıyordu. O anda tanıştık. Sonra Avusturya'da yaşamaya karar verdik. Avusturya yolculuğunda o şekilde başladı.
1: Evet ve tabii ki yani öyle bir eğitim kariyeriniz var ki hangisini sayacaksın? bu girişimcilik, inovasyon ve teknoloji alanında 2 yıllık Executive MBA programına burslu olarak kabul ediliyorsunuz Viyana Teknik Üniversitesi'nde ve programı da 1,5 yılda tamamlayıp bitiriyor. Siz çok iyi eğitim görmüş bir gençsiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten müthiş. Şimdi ne yaptığınızdan söz edelim. 14 farklı iş planını kendi geliştirdiğiniz stratejik yapı altında bir araya getirerek teknoloji, İnovasyon ve yapay zeka odaklı uluslararası bir şirketler grubu kurma çalışmalarına başladınız. Ve şimdi bunu sizden dinleyelim.
2: Hı hı. Ben Avusturya'da yüksek lisans yaptığım zamanlar orada tabii girişimcilik ve inovasyon alanında çok iyi eğitim gördüm. Ardından her zaman isteğim olan bir girişimcilik yoluna başladım. O sürede de yeni bir strateji geliştirdim kendime. Şöyle mesela aç olduğunuzu düşünün. Ve markete gidiyorsunuz, sadece bir muz almak istiyorsunuz fakat eliniz 2 dolu poşetle ayrılıyorsunuz. Aslında tamamen bu stratejiyi ben 14 tane projeye böldüm. Hepsi birbirine bağlı, tamamen şirketlerin daha da büyümesine olanak veren projeler. Şöyle düşünün, eğer ben bir müşteriyi bir projede bu yapıya davet edebilirsem, onlarla bir ortak iş yapabilirsem diğer projelerimi de o aynı müşteriye satabilme imkanı verecek bir strateji geliştirdim. Hmm. Onlardan biri de Cardix şu an. Bizim ilk bebeğimiz diyebilirim.
1: Bir daha söyleyin.
2: Cardix 2X'le.
1: Cardix. Evet.
2: Cardix bizim şu an launch olduğumuz ilk proje. 14 projeden sadece biri. Bu aslında profesyonel insanların daha etkili network yapabilmesi için geliştirdiğimiz bir tane platform. Bu da aslında belli bir sorunlardan kaynaklanarak benim kendi business planı yazdığım bir uygulama. Şöyle düşünün, mesela bir event'e katılıyorsunuz ya da çoğu genç bizim gibi girişimci yapan insanlar coworking space'lere gidiyorlar. Fakat burada genelde insanlar birbirle tanışmak amacıyla gidiyorlar. Ama 1000 kişinin katıldığı bir event'te aradığınız kişiyi bulmak gerçekten gözünüzü kapatıp bir evde bir şey bulmaktan hiçbir farkı yok. Ve ben bunu daha etkili bir şekilde getirebilmek için orada dijital business card yaratıp bulunduğunuz event'te check-in yaparak aradığınız network'ü bulmanızı sağlayan bir platform geliştirdik. Bu sayede insanlar daha etkili network yapma imkanı olacak.
1: İşte bu müthiş. Şimdi 2 alan var zaten. Herkes için, kültür insanlarından iş insanlarına ya da hekimler ya da avukatlar ya da başka bir şey. İnsanlar toplanıyorlar bir yerlerde.
2: Evet.
1: Sadece coworking space'lerde değil, özel ben de gidiyorum mecburen görevli olarak şu ya da bu nedenle binlerce insan var ve herkes birbiriyle tanışıp birbirine telefon numarasını veriyor, sonra kimdir bu, ne anlattı, ne oldu falan, zaten adamı tanıyabilmen için 20 dakikaya ihtiyacım var en aşağı ve bu tamam hazır dijital bir kart vizit ve bütün bağlantılarıyla ve tamam hop değişiverdik işte bunları ve artık o adamın kim olduğunu biliyorum.
2: Evet,
1: ya da o numarayı kaydettim ve sonra ya kimdi bu adam? Yani ben işte size daha önce de söylediğim gibi yani bir adamın numarasını almışım ama WhatsApp'ına tavşan fotoğrafı koymuş. Şimdi ben bunu nasıl kimdi hatırlayayım falan. Ve müthiş, bence müthiş fikir. Müthiş fikir. Tabii hazırlanması, sunulması ve insanlara yayılması da sizin elinizde. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Cihan Yaşa. Peki, ne fark var Avusturya ile Almanya arasında sizce?
2: Zor bir soru oldu. Şu an Berlin'de olarak olduğum için daha politik cevap vermek isteyebilirim.
1: Yok, hayır.
2: Ben Viyana'da yaşıyorum. Viyana gerçekten inanılmaz bir şehir. Ben birçok Avrupa ülkesinde yaşadığım eğitimden ötürü. Ama özellikle sanatla, müzikle ilgileniyorsanız Viyana gerçekten müthiş bir yer. İnanılmaz klasik müzik konserlerinin olduğu, tiyatronun çok fazla kültürel olarak topluma entegre edildiği ve insanların eğitime gibi bu tarz şeylere çok fazla ilgi duyduğu ve çok fazla internasyonel olarak karışmamış, daha özünü korumuş bir şehir olarak görüyorum. Almanya peki benim işim gereği geldiğimden ötürü çok fazla daha kozmopolit bir şehir. Yani Berlin'de mesela dünyanın her yerinden insan görebiliyorsunuz. Binlerce dil duyabiliyorsunuz. Tabii bu aslında bir şehire zenginlik de katabilir. Bu da güzel. Ama fakat uzun zamandır Viyana'da yaşayarak Viyana'yı çok daha sevdiğimi söyleyebilirim.
1: Viyana huzurlu bir yer.
2: Çok.
1: Çok yıllar önce gittiğimde orada yaşayan bir Türk'le konuşurken bana demişti ki burada her gün pazar.
2: Doğru söylemiş.
1: Evet, kesinlikle. Fakat turizmi biraz fena gibi geldi. Ve Berlin'deki turizmde bir daralma görüyorum. Sadece bir ziyaretçi olarak söyleyebilirim. Sakın kimseyi ukalalık etmek istemem. Ama Viyana'daydık ve hatta bir müzikal oyun seyrettik. Kahramanları Maria Theresia ile ilgili bir müzikal seyrettik orada. Çok güzel fakat turistinden hiç memnun değilim. Tamamen akılsız bir turist. her milletten.
2: Evet.
1: Ortalarda dolanıyorlar ve bir garip kalabalık ama galiba turizm çok iyi orada.
2: Turizm gerçekten çok iyi. Özellikle kayak kültürünün çok yoğun olduğu için İsviçre'ye sınır. Batı Avusturya'da tabii ki de daha çok ama Viyana bildiğiniz gibi genelde dünyanın en yaşanabilir listesinde hep en yukarıda yüksekte, olduğu için insanlar daha çok merak ediyorlar.
1: Hemen bir soru. Avusturya'daki Türk taksi çalışanları ve Almanya'daki Türk taksi çalışanları. Hadi söyleyeyim bana. Ne fark var? Şimdi belki politik olmanız gerekebilir.
2: Evet. Avusturya'dakiler biraz daha nazik diyebilirim.
1: Ya. Evet. Peki. Ama ya da peki şöyle söyleyeyim. Almanya'daki yeme içme sektörü Avusturya'daki yeme içme sektörü.
2: Tabii bu konuda karşılaştırmak çok zor. Avusturya'da biliyorsunuz çok fazla yemek kültürü olan bir ülke değil. Schnitzel'leri çok ünlü. Evet. Fakat Almanya'da tabii ki de muhteşem yemekler var. Yani Türklerin de daha çok tabii popülasyon olarak olduğu mükemmel yemekler var.
1: Peki çok teşekkür ederim.
2: Ben de teşekkür ederim. Harikulade
1: bir söyleşiydi. Sizi tebrik ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten. Şimdi bana ya Avusturya Almancasıyla ya Alman Almancasıyla bilmem gereken bir Almanca kelime öğretin lütfen.
2: Avusturya Almancasıyla söyleyeyim. Büyük ihtimal burada insanlar bilmiyor. Biz mesela yürüyüşe gittiğimiz zaman Spaziergang diyoruz.
1: Spaziergang.
2: Evet. Yani bu yürüyüş demek. Spazierengehen. Almanya'da farklı bir şekilde söylüyorlar. Tam bilmiyorlar. Bir de mesela ikinci bir şey de söyleyebilirim. Burada genelde hallo diyorlar gördüğünüz zaman. Bizim orada grüß dich deriz biz.
1: Evet. Aslında bunu kullanabilirim.
2: Tabii
1: yani
2: ki.
1: İki Avusturya Almancasından kelime kullanıp kendimi Avusturya'dan gelmiş bir Türk gibi gösterebilirim.
2: Aynen öyle.
1: Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Için.
2: Sağ olun.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ile 20 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutschland und Europa sind im Visier.
2: An einem Februarmorgen entdecke ich mitten in Berlin dieses Graffiti. Normalerweise wäre es mir nicht aufgefallen.
3: Der Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig gewesen. Die Bundesregierung macht dafür Russland verantwortlich.
1: Russland führt längst einen hybriden Krieg gegen Deutschland und Europa.
4: Dinleyenler, Almanya'nın istihbarat kurumlarının başkanları Rusya'dan kaynaklanan tehditlere karşı Almanya'nın savunma ve direnç kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Federal Parlamento, Bundestag'ın Parlamenter Denetim Komisyonu'ndaki kamuya açık oturumda konuşan Federal İstihbarat Teşkilatı BND Başkanı Martin Jäger, Rusya'nın Almanya ve Avrupa'ya yönelik faaliyetleri konusunda sert uyarılarda bulundu. BND Başkanı Rusya'nın Almanya'ya karşı açık bir askeri savaş yürütmediğini ancak farklı yöntemlerle baskı kurduğunu Rusya ve Putin bizim zayıflığımıza oynuyor dedi.
5: Moskau agiert in der Annahme, dass wir russischen Druck und russischer Einschüchterung letztlich nicht

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Oktoberfest bitti. Münihliler bir oh be demiştir herhalde. Bir rekorla bitti ama Oktoberfest. Bu yıl tam 7.4 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırmış. 1 litre bira 12 euro. Hani ekonomik kriz vardı? Hani savaş kapıda falandı? Ama Almanlar şunu diyor herhalde. Ne olursa olsun önceliğimiz bira. Enflasyon. Egal trinkmayın bir.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir ve dinle.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz Rus saldırılarının sürdüğü bir günde Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna'ya yeni askeri destek sözü veren Merz, Rusya Devlet Başkanı Putin'e de savaşı sona erdirme çağrısında bulundu. Mers'in açıklamalarında özellikle hava savunması öne çıktı. Berlin yaklaşık 1 milyar euroluk yeni askeri yardım paketini devreye sokmayı planlıyor. Pakette Rusya'nın hızlı saldırı dronlarına karşı kullanılabilecek önleme dronlarının ortak üretimi içinde kaynak ayrılıyor. Başbakan Merz bu konuda Almanya'nın mali destek vereceğini söyledi.
2: Wir stellen Mittel für die gemeinsame Herstellung von Anti-Jet-Drohnen zur Verfügung. Hier sind in den letzten Wochen bereits erhebliche technische Durchbrüche möglich gewesen. Sie bringen nun auch Tempo in die Produktion. Das stärkt die ukrainische Luftverteidigung schnell und spürbar. Und diese Stärkung ist dringend notwendig.
1: Başbakan Merz'in Kiev'den verdiği ikinci mesaj ise Almanya'nın siyasi desteğine yönelikti. Merz, Alman hükümetinin ve Alman halkının Ukrayna'nın yanında olduğunu söyledi. Rus ekonomisinin savaşı sınırsız süre boyunca sürdüremeyeceğini savundu.
2: Die deutsche Bevölkerung steht hinter der Ukraine und die deutsche Regierung steht hinter der ukrainischen Regierung und wir werden alles tun, um der Ukraine zu helfen, bis dieser schreckliche Krieg endlich zu Ende ist. Und die russische Wirtschaft wird diesen Krieg nicht mehr unbegrenzt lange durchhalten.
1: Başbakan Merz ayrıca Vladimir Putin'e savaşı sona erdirme çağrısı yaptı. Berlin'in yardım paketinde hava savunmasının yanı sıra uzun menzilli sistemler, savaş dronları ve uydu teknolojisi de bulunuyor. Ziyaret sırasında Kiev'in yeniden Rus saldırılarının hedefi olması da görüşmelerin gündeminde yer aldı. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

dilime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
2: Senin radyon.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

da sen olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin?

0: Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce